oldunuz. Onlar Musa'ya, ey Musa, onların tanrıları gibi sen de bize bir tanrı yap demişlerdi. Musa da siz ne kadar cahil bir topluluksunuz demişti. Bu bir gelenektir ve siz eskilerin geleneğine uyuyorsunuz buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara şirki bir kez daha beyan buyuruyor ve sakındırıyordu. Ama onlara ağır bir kınamada bulunmuyor ve de bir cezalandırmaya yönelmiyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları çok iyi anlıyordu. İdrak edebilme, kavrayabilme, özümseyebilme ve sindirebilme zaman istiyordu. Tedricen oluyordu. Üzerinde düşündükçe derinliğe iniliyordu. Ham oluştan olgunluğa yavaş yavaş gidiliyordu.

İslam ordusu Huneyn bölgesine giriyordu. Huneyn, Mekke ile Taif arasında bir vadiydi. Şirk ordusu vadinin öbür ucunda yer aldığı haberi alınmıştı. Seher vaktiydi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam zırhını giyiyor, miğferini takıyor ve katırına biniyordu. Sancakları da sancaktarlara teslim ediyordu. Her bölüğün bir sancağı vardı. Ordu Huneyn vadisine giriyordu. İslam ordusu vadiye girerken ileri boyutta bir ihtişam vardı. Uzun yıllar sonra böylesi dev bir orduya ilk defa sahip oluyorlardı. Ki onlar sayılarının az olduğu zamanlarda dahi zaferler elde etmişlerdi. Şimdi ise artık bu dev ordunun önünde kimseler duramazdı. Hiçbir ordu böyle bir ordunun karşısına çıkamazdı. Çıksa bile silinirdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselama yakın olanlardan birkaçı şunu söylemekten kendini alamıyorlardı: artık sayıca az değiliz, bizi yenecek güç kalmamıştır diyorlardı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sözleri duyuyor ve son derece rahatsız oluyordu. Bu sözlerin doğru olmadığını çok iyi biliyordu ve Allah'ım, bu işe senin isminle başlar, senin isminle hücum eder, senin isminle savaşırım buyuruyordu. Böylece bu sözlerin bir aldanış olduğunu, gerçeği yansıtmadığını, çoklukla övünmenin ve çoklukla övünenlerin başlarına nelerin geldiğini öğretiyordu. İslam ordusu Huneyn vadisine giriyordu. Ama daha önce Havazin ve Sakifliler vadinin iki tarafındaki kayalıklara ve çukurlara pusu kurmuş bekliyorlardı. İslam ordusu vadiye geldiğinde düşman ordusu pusudan çıkıyor ve ok yağmuruna tutuyorlardı. Müslümanlar yoğun bir ok saldırısı altında kalıyordu. Oklar sanki bir bulut gibi görüş alanlarını kapatıyordu. Müslümanlar kıskıvrak yakalanmışlardı. Tam bir çıkmazda kalmışlardı. Büyük bir panik havası oluşmuştu. Öncü süvari birliğini oluşturan Süleymiler, onları takip eden yeni Müslümanlar panik içinde geri çekiliyor ve kaçmaya çalışıyorlardı. En öndeki birlik bir dalga halinde geri çekiliyor, kaçıyordu. Bu durum diğer müminleri de etkiliyor, onlarda da bir panik başlıyordu. Bir anda ortalık toz duman oluvermişti. Hiç beklenmedik bir durum yaşanıyordu. Müminler zafere kesin gözüyle bakıyordu ama bir anda durum aleyhlerine gelişiverdi. Neredeyse ordunun büyük bir bölümü kendi derdine düşmüştü. İslam ordusu dalgalar halinde geri çekiliyor ve kaçışın yollarını arıyordu. Peygamber Efendimiz'e yakın bir noktada olan Ebu Süfyan bin Harp ve bazı müşrik önderler bu manzaradan umutlanır gibi oluyorlardı. Ebu Süfyan bu manzaraya bakarak, bu bozgunun önü denize kadar alınamaz diyordu. Safvan'ın kardeşi Kelle de bugün sihir bozuldu diyordu. Uhud savaşında öldürülen Ebu Talha'nın oğlu Şeybe ise bugün Muhammed'den intikamım alınıyor diyordu. Süheyl bin Amr ise Muhammed ve ordusu bir daha asla toparlanamaz diyordu. Yanında Ebu Cehil'in oğlu İkrime vardı. İkrime Süheyl'e şöyle diyordu: bu söylediğin doğru değil. İşler ancak Allah'ın elindedir. Muhammed'in elinde bir şey yoktur. Bugün savaş onun aleyhinde ise yarın muhakkak onun lehinde olacaktır. Süheyl aleyhinde ise yarın muhakkak onun lehinde olacaktır. Süheyl, İkrime'nin sözlerini

0: İslam ordusu hem geriye çekiliyor ve hem de bir panik ve kaçış içindeydi. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam katırın üzerinde, savaşın meydanında bir avuç müminlerle ortada kala kaldılar. Resul-i Ekrem Efendimiz katırını düşman ordusunun üzerine sürüyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakınında amcası Hazreti Abbas Efendimiz vardı. Hazreti Abbas Efendimiz o anları anlatıyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Huneyn gününde hazır bulundum. Ben ve Ebu Süfyan bin Haris Resulullah ile birlikte olduk. Ondan hiç ayrılmadık. Resulullah o gün kendisine ait beyaz bir katır üzerindeydi. Müslümanlar kafirlerle karşılaşınca Müslümanlar sırt çevirip kaçmaya başladılar. Resulullah ise katırını kafirlere doğru sürüyordu. Ben Resulullah'ın katırını yol ardından tutmuştum. Acele etmemesi için onu tutuyordum diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem düşmana doğru binitini sürüyor ve hem de "Ey insanlar, nereye gidiyorsunuz? Benim yanıma gelin. Ben Allah'ın Resulüyüm. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Ey insanlar, ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. Ey muhacir topluluğu, ey ensar topluluğu, benim yanıma gelin" buyuruyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresinde 100'e yakın Müslüman vardı. Başta Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Fadıl bin Abbas, Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Ebu Dücane, Hazreti Usame bin Zeyd ve diğer müminler Peygamber Efendimiz'in çevresindeydiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam ordusuna sesleniyordu ama sesi duyulmuyordu. O hangamede sesin duyulması çok zordu. Hazreti Abbas Efendimizin sesi çok gürdü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Abbas Efendimizin ordusuna seslenmesini istedi. Önce Efendimiz hitap ediyor, sonra Hazreti Abbas Efendimiz: "Ey Samura ağacının altında biat etmiş olanlar, geri dönün. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im." Peygamber Efendimiz özellikle "Ey Semura ağacının altında biat etmiş olanlar" diye hitap edilmesini istiyordu. Zira Hudeybiye'de Samura ağacının altında ölümüne biat etmişlerdi. Önce o ölümüne biat hatırlatılıyordu. Yani dün ölümün üzerine gidenlere "Bugün ne oluyor?" der gibi bir seslenişti. Hazreti Abbas Efendimizin sesi müminlerin kalbine bir diriliş nefesi gibi geliyordu. Müminler bir anda derin bir yanlışın içinde olduklarını kavruyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz'i nasıl da yalnız bırakmışlardı, bunu içlerinde derin bir ateş duyarak hissediyorlardı. Derin bir pişmanlığın içerisine giriyorlardı. Hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a koşuyorlardı. Onu yalnız bırakmanın derin vebalini duya duya, pişmanlık ateşi içinde yana yana ona doğru hem binitler üzerinde hem koşarak geliyorlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem Sultanul Evliya Burhanul Asfiya Habibi Huda Şefii Ruzi Ceza Ani bihi ebel Kasım-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin pak, münevver, aziz, latif, ruh-i şeriflerine salavat-ı şerife getirenlerin ilahi, ahir ve akıbetleri hayrola. Seyyidül Müezzinin Hazreti Bilal-i Habeşi ve Hazreti Abdullah İbni Ümmi Mektum radıyallahu anh'ın ruhları için. Cihariyar-ı Güzin, Aşere-i Mübeşşere ve Sahabe-i Kiram Hazaratının ervahı için. Camimizin banisi ve civarında medfun, bil cümle mümin ve müminatın ervahı için. Camimizden güzeran eden eimme, hutaba, müezzinin, kayyumin ve hademe-i hayratın ervahı için. Cemaatimizin her türlü elem, keder ve hastalıktan beri, her türlü afat-ı semaviye ve afat-ı araziyeden salim ve emin olmaları için, sırat-ı müstakim üzere kaim, Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin sünneti üzere daim olmaları için, ahirete irtihal edenlerin günahlarının mağfiret, ruhlarının şaduhandan olması için, sahibül hayrat vel hasenat ervahı için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi, şerlerin def'i için, niyazların kabulü için, Allah rızası için,

Dur, Brak, kaynasın kahvenin suyu. Bana İstanbul'u anlat, nasıldı? Bana Boğaz'ı anlat, nasıldı? Haziran titreyişlerle kaçak yağmurlar ardı. Yıkanmış korunur muydu yine o yedi tepe? Ana şefkati gibi sıcak güneşte. İnsanlar gülüyordu de. Trende, vapurda, otobüste. Yalan da olsa hoşuma gidiyor. Söyle. Hep kahır.

kalsın açma televizyonu. Bana İstanbul'u anlat, nasıldı? Şehirlerin şehrini anlat, nasıldı? Beyoğlu sırtlarından yasak gözlerimle bakıp köprüler, Sarayburnu, minareler ve Halice, diyiverdin mi bir merhaba?

İnsanlar gülüyordu de, trende, vapurda, otobüste. Yalan da olsa hoşuma gidiyor söyle. Hep kahır, hep kahır, hep kahır. Bıktım be.

0: Sur.
1: Bırak. Kımıldama. Kal biraz öylece, ne olur. Kokun İstanbul gibidir. Gözlerin İstanbul gecesi. Şimdi gel, sarıl, sarıl bana kınalım. Gök kubbenin altında, orada da beraber. Çok şükür diyerek yeniden başlamanın hayali. Hasretimin çölünde

0: 91.8
1: Kollayamadığım
0: Davet Radyo.
1: Sürekli kolluyorum ardından sokakları. Kaşları bu kentin gururu gibi. Güneş ıssız, ay karanlık, hayatım suya mahkum olan bir ebru gibi. Gözlerimi çoğaltıyor her sabah, ücra köşelere bırakıyorum. Sanki gölgelere karışan o kız, ruhumu koyarak bu ilde yalnız, görünmeden, sır vermeden kimseye, gidiyor bilinmez bir harabeye. Bana bıraktığı buruk bir acı, bir de hayallerin solgun ağacı. Her köşede hüsran dolu bir bakış, her umudun civarında bir yokuş. Paslı bir gülücük bile vuruyor kalbimi en ince sonbaharından. Bir de bakıyorum kentin yüzünde yalnızca o kızın altın saçları. Binalarda o kız, yollarda o kız. Ondan uzak olan her şey anlamsız. Sonra yine zindan oluyor dünya. Bu nasıl işkence, bu nasıl rüya? O mu yok? Bilmem ki ben mi hastayım? Gece gündüz perişanım, yastayım. Tırmanamıyorum cefa.

0: 5.0. Davet Rabbim.
1: Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara, ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin, hamd sanadır. diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 30. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباساً

وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج

مشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ

المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق.

كوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Mü'minun 39.40 Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber,
2: Rabbim beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol,
1: dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar. Mü'minun 93-98 Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

ayaklar altında çiğnendik kaldık. Bize yol demez de ya ne söylerler? Her emrine yarin itaat kıldık. Bize kul demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Bir çare bir aşık namur şanımız, göklere yükseldi gök dumanımız. Yanmış harap olmuş hanımanımız, bize kül demez de ya ne söylerler? Bize kül demez de ya ne söylerler? Bakmayın dost için canı başına, meydanına geldik can savaşına. Bakınca veçhine hilal kaşına, bize öl demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Hulusi rakipler etse de bühtan, yolundan kalır mı hakiki kervan? O yarın yolunda verip bağışı can, bize yol demez de ya ne söylerler? Bize yol demez de ya ne söyler?

0: 91.0.
1: Günün 7 davet günü 24 radyo. Saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavikent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
8: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
9: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Bi adet zerrat kainat ve mürekkebatiha ve tasbihatiha ve tahmidatiha. Çok muhterem, çok kıymetli davetli dinleyicilerim. Bugünkü Risale-i Nur dersimizde, Nur İklim programında 26. Lema İhtiyarlar Risalesi'nden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak okuduğumuz, okuyacağımız derslerin tesirini halk edesin. Bir ömür boyu bir derslerle ömrümüzü geçirmeyi nasip edesin. Evet, ihtiyarlar sizi hakikaten çok tatlı. İnsan okudukça okuyası geliyor. Bazen öyle diyorum, yani diyorum ki alsam bu ihtiyarlar risalesini. Her bir risale öyle. Yani her risale makamında çok güzeldir. Fakat bazen öyle diyorum, yani bir odaya geçsem, mescide geçsem, açsam, her şeyi kapatsam, tüm teknolojiyi dışarıda bıraksam ve açsam bu ihtiyarlar risalesini, böyle haykıra haykıra okusam, her birice bir merhem, her birice bir tiryak, her birice bir iksirdir yani. Yani insanın her dönemde sanki Risale'nin bir mana bir aleminde yerleşiyor. Onda farklı bir boyut oluyor. Bir zamanlar hastalar listesi için diyordum. Böyle bir hastalık döneminde. Böyle hastalar listesini peş peşe okuyor. Virt gibi sanki. Okuyor. Hastalar listesini Osmanlı aleminde çok farklı yer etmişti yani. Yani artık böyle sanki günlük hastalar listesi okur gibi oldum. Daha sonra başka bir dönemde bir ihlas listesi oldu böyle aleminde. Dedim ki her gün ihlas okuyacağım böyle. Her gün ihlas okuyacağım. Her gün ihlas okuyacağım. Belli bir zaman devam etti. Ondan sonra işte efendime söyleyeyim 17. söz bir ara aleme çok şey yaptı böyle. Alemi doldurdu. Böyle gece gündüz 17. söz okumak için uğraşıyordum. Ondan sonra daha sonra bir arada 9. söz yine aynı alemi şey yaptı. Sonra 30. lema. O sinema böyle. İsmi Azam'da her gün bir İsmi Azam'dan okuyayım diye. Ya ben şunu anladım yani Risale-i Nur hakikaten siz Risale-i Nur'un içine girdikçe, yani dünyasına girdikçe, vakit ayırdıkça önünde diz çöktükçe Risale-i Nur sana hakikaten aşırıyor yani. Gerçekten aşırıyor. Hani siz ne kadar sen önünde diz çökerseniz, efendime söyleyeyim, ne kadar fedakarlık ederseniz, fedakat yaparsanız, Risale-i Nur için ne kadar emek sarf ederseniz manalar o nüspette açıyor. Ben şu manayı anladım. Bir abimiz böyle Risale-i Nur çalışmaları yapıyor. Öyle. Örneğin bu ay diyor ki ismi adl. İsmi adl üzerine Risale-i Nur'da ne kadar ismi adl varsa böyle çıkarıyor. Defterini, ajandasını not alıyor, çalışıyor ya falan. Sonra her ay bir konu seçiyor, bu konu çalışıyor. Dedim ki ya bu acaba nasıl bir zevk alıyor? Acaba nasıl manalar çiziyor? Böyle hep aleme geliyordu. Böyle bir mitala da bir Risale-i Nur sohbetinde denk geldi. Böyle tevafuk oldu. Aynı sohbete oturduk. Sonra orada anladığı bir manayı, bir sırayı anlatmaya çalıştı. Böyle dedi, alemde şöyle bir mana var dedim. Öyle pencereler açtı ki, biz mest olduk yani hakikaten. Nasıl bir mana çıkardı ya Rabbi? Nasıl bir mana çıkardı böyle? Ben şunu anladım. Ben dedim ki, demek ki ne kadar ona emek vermiş. Risale-i Nur ona kaçıncı pencereden açılmış? Bize bir pencere açıldı. Böyle ucunu açmaya çalışıyoruz. İşte dünyevi meşguliyetten, derdi maişetten, koşturmadan ne kadar vakit bulduk, işte günlük okumamızı yapmaya çalışıyoruz. Ama işte bir abide var ki ömrünü Risale-i Nur'da geçiriyor. En güzel vaktini, en güzel ömrünü Risale-i Nur'da harcıyor. Sonra Risale-i Nur için ajandalar alıyor, Risale-i Nur için notlar alıyor. O aldığı notları çıkarıp üzerine müzakere yapıyor, dinliyor, ses çalışması yapıyor. Yani Risale-i Nur bir deryadır, bir okyanustur. Daha önceki derslerde dedim, eczane-i Kur'aniyedir. Biz nurlara ne kadar vaktimizi verirsek, ne kadar ona fedakarlık yaparsak, o nispetle nurlar bize açılır. Rabbim bu manalar açılmasını nasip eyle. Ve şunu gerçekten hakkal yakin hayatımızda yaşadık. Risale-i Nur okudukça insan haramlardan daha çok kendisini muhafaza ediyor. Yani bu ilimle, efendime söyleyeyim, üniversite okumakla, meslekte, efendime söyleyeyim, emeklilikle değil yani. Ne olursa olsun, hangi sınıfta, hangi sıfatta, hangi yaşta olursa olsun, Risale-i Nur ciddi manada okuyan, ciddi manada diz çöken bir insan, bakıyorsunuz hayatı çok istikamette oluyor. Ve meselelere bakış açısı, hadise çok farklı oluyor yani. Yani bir hadise yaşanıyor, düşün, dünya üzerinde. Örneğin bir siyasi hadise yaşanıyor. Yani biz sadece duyduklarımızla yorum yapabiliyoruz. Kulaktan doyma bilgilerle, dolma bilgilerle. Bir de Risale-i Nur'da uğraşan bir hocaya, bir abiye sorduğumuz an, diyor ki üstadımız burada şöyle bir mana demişti. Bu hadiseye bakıyordu yani. Bakın bunun arkasında, perde arkasında şöyle bir şey var diyor, bu hikmeti ilahiye. Yani her mesele Risale-i Nur gözlüğe bakmak çok farklı bir şey yani. Evet, bu mukaddime oldu. Biraz konu dağıldı, hakkınızı helal edin. Hakikaten nurlar hakkında ne kadar konuşsak azdır yani. Yani Şener hocamız, Şener abimiz, Şener Dilek abimiz böyle nurlar hakkında bazen bir açılıyor bir konuşmaya. Yani diyor saatlerce konuşayım anlatamam diyor yani. Saatlerce konuşayım, günlerce konuşayım anlatamam. Ondan sonra gerçekten bu aralar değil mi, Kavlak hocamız da bayağı şey yapıyor yani, nurlar üzerinde şey yapıyor. Geçen de Nevzat Tarhan hocamız böyle psikolojiyle ilgili bir konu konuşurken Risale-i Nur'a girdi bir anda. İşte üstadan aldı dersler. Risale-i Nur'da nasıl bir ders almış anlattı. Sonra dedi ki bu çok aşılır yani daha bunu. Çok aşılır. Yani üstadımız bir psikoloji dersi veriyor bize dedi resmen. Yani bir sosyoloji, psikoloji. Yani toplumun hastalıklarını, içtimai hastalıkları çökmek için, çözmek için nurlara ihtiyaç var dedi yani. Açık açık yani ihtiyaç var. Bu asırda çok ciddi ihtiyaç var. Evet. Konuyu çok dağıttık. Hakkınızı helal edin. Şimdi ihtiyarlar listesine tekrar dönüyoruz. Aslında dersin başındayız. Böyle sürekli bize sorular geliyor. Risale-i Nur'a işte günlük vakit, ne kadar vakit ayırmamız lazım? Risale-i Nur çok okumamız, az okumamız. Risale-i Nur açılmıyor. Açılırsa nasıl olur gibi. Onlara bir cevap mahiyetinde oldu. Üçüncü ricam. Bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım. Vücudum kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Niyazi Mısri'nin günde bir taşı binayı ömrümün düştüğü yere can yatar gafil, binası viran oldu bir haber. Dediği gibi ruhumun hanesi olan cismim de her gün bir taşı düşmekle yıpranıyor. Ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başladılar. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarakat zamanının yakınlaştığını hissettim. O manevi ve çok derin ve devasız görünen yaranın merhemini aradım, bulamadım. Yine Niyazi Mısri gibi dedim ki, dil bekası, hak fenası istediğim mülki teneyim, bir devasız derde düştüm, Ahki Lokman bir haber. Yani benim kalbim bütün kuvvetiyle beka istediği halde hikmet-i ilahiye cesedimin harabiyetini iktidar ediyor. Hekim-i Lokman da çaresini bulamadığı dermans bir derde düştü. O vakit birden merhamet-i ilahiyenin lisanı, misali, timsali, dellalı mümessil olan Peygamber-i Zişan aleyhissalatü vesselamın nuru ve şefaati ve beşere getirdiği hediye-i hidayeti o dermansız, hassiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı yeisimi nurlu bir ricaya çevirdi. Evet ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyarlar. Biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durduramazlar. Sevkiyat var. Fakat gafletten ve kısmen de ehl-i dalletten gelen zulümat evhamlarıyla bize firaklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi ahbapların mecmuadır. Başta şefiğimiz olan Habibullah aleyhissalatü vesselam ile bütün dostlarımıza kavuşmak alemidir. Evet, 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı ve onların ruhlarının mürebbisi ve akıllarının muallimi ve kalplerinin mahbubu ve her gün sebebi kelpayı sırrınca bütün o ümmetin işlediği hasenatın bir misli, sayfayı hasenatın leva edilen ve şekainattaki makası ilahiye, âli ilahinin medarı ve mevcudatın kıymetlerinin tarihinin sebebi olan o Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam dünyaya geldiği dakikada ümmeti rivayet sahihayla ve keşf-i sadıkla dediği gibi mahşerde herkes nefsi dediği zaman yine ümmeti diyerek en kutsi ve en yüksek bir fedakarlıkla yine şefaatiyle ümmetin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz. Ve o güneşin etrafında hadsiz asfiya ve evliya yıldızlarıyla ışıklanan öyle bir aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaati altına girip ve nurundan istifade etmenin ve zulmat ve zahidin kurtulmanın çaresi sünnet-i seniye itibadır. Evet, baştan gelelim. Bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit. Değil mi? Üstadımız diyor gençlikte akıldan ziyade hissiyat, değil mi, devrededir yani. İnsan gençlikte hissiyatla, ne derler, gençlik hissiyatına kapalı derler, Allah muhafaza yani. Yani o anlık hissi bir karar. Gençlikte insan çok böyle aklıyla böyle ne yapamaz, bazen mizanı kuramaz yani. Ki üstadımızın nurani bir gençliği var. Ona rağmen ne yapıyor? Üstadımız aslında bir manada bütün gençlere diyor yani. Bu gençlik gecesinin de neyi vardır? Bir sabahı vardır. Hemen bu gençlik yazının da bir kışı vardır manasında. Gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım. Vücudum kabir tarafından bir işten koşar gibi gidiyor. Herkes bir an bir maziye baksın. Yaşını ele alsın. Ya bu yaşa kadar nasıl geldik? Değil mi? Göz açıp kapamak gibi. Bizim böyle nur hizmetine Feyzi abi var. Muhterem bir abi ömrünün nur hizmetine vermiş. Feyzi abiye diyorlar ki abi bu yaşınıza geldiniz. Belli bir kemal yaşa gelmiş artık. İhtiyarlanmış. Ömrü elhamdülillah nurlarla geçmiş. Nasıl geçti bu ömür? Diyor ki bir göz açıp kapamak gibi. Ama elhamdülillah o göz açıp kapama hep nurlarla geçmiş yani. Değil mi? Geçmişe baktığınız zaman insan hep güzel anlarını, güzel hatıraları anlamak ister ya, hatırlamak ister ya. İşte insanın Allah yolunda ibadetle, sohbetle, taatle geçen günleri nurani günlerdir yani. Değil mi? Bakıyorsunuz kabire koşarak gidiyoruz yani gerçekten. Hele ahir zamandaki zamanın hiçbir kıymeti kalmamış. Değil mi? Aylar olmuş gün, haftalar olmuş saat, saatler olmuş saniye gibi. Hemen böyle. Nasıl geçiyor yani? Ömür nasıl geçiyor? Sel gibi yani. Üstadımız ileride diyor yani bakın. Bu da üstadımız çok güzel bir şey diyor yani. Yani üstadımız diyor ki böyle. Bu da güzel bir manayı anlatıyor üstadımız. Yani diyor ki. Ömrü anlatırken şöyle diyor. Evet, ömür tayyaresi hızla geçiyor diyor yani. Hızla geçiyor. Evet diyor, hayat apartmanı yıkılıyor diyor. Bakın çok önemli. Hayat apartmanı yıkılıyor. Ve yıkılırken diyor temerru, merru sahib ayet diyor. Yani hayat apartmanı çok hızla yıkılıyor, geçiyor diyor. Yani demek ki evet, burada var böyle üstadımız buraya da alıyor. Yani demek ki hakikaten her gün bu hayat apartmandan bir taş düşüyor yani. Her gün bir taş düşüyor yani. Yani biz farkında olalım veya olmayalım. Her gün bir taş düşüyor. Ve ömrümüz yıpranıyor yani. Değil mi? İnsan yıpranını nerede anlıyor? Bir gün bakıyorsunuz ki saçlarınız dökülüyor. Efendim dişleriniz dökülüyor. Efendim vücutta yaralar çıkıyor yani. Hastalar listesine geçiyor yani. Yani bunlar tevellüt eden işaretler yani. Yani artık yaşlandığa doğru gidiyorsun. Günde bir taş binayı ömrümün düştüğü yere can yatar gafil binası oldu viran bir haber. Her gün bir taş düşüyor. Dediği gibi ruhumun hanesi olan cismim de her gün bir taş düşmekle yıpranıyor. Ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başlar. İnsanı dünyaya bağlayan, insanı dünyaya aşık eden, meftun eden, müptela eden nedir? Hayalleridir. Emelleridir. Değil mi? Yani peki akla şu geliyor. İnsanın hayali olmayacak mı? Elbette olacak. Emeli olmayacak? Elbette olacak. Değil mi? Yani insan hayat tutan emelleridir. Değil mi? O hayalleridir. Gayeye hayal olmazsa ezhan eneleri döner etrafında dolaşır. Yani insanın gayeye hayal olacak. Fakat biz bazen öyle oluyor ki dünya o kadar kuvvetli bağlanıyoruz ki. Bakın sanki bütün hayalimiz, bütün emellerimiz, bütün gayemiz dünyevi yani. Böyle herkes hayallerini yazsa kağıda, isteklerini yazsa, emellerini yazsa, bak planına baksa bak hep dünyevi yani değil mi? Artık ihtiyarlığa doğru ne oluyor? Artık bu emeller yavaş yavaş kırılmaya başlıyor. Dünya ile olan artık dünyanın fena ve fani yüzü tabiri caizse gözüküyor yani. Niye gözükür? Çünkü hayal ettiğin şeyler elinden gitmeye başlıyor. Gücünü, kuvvetini verdiğin, belki ömrünü verdiğin şeyler yavaş yavaş seni terk ediyor yani. Bak, ne oluyor? Yavaş yavaş bağlar kopmaya başlıyor. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarakat zamanı yakınlaştı hissettim. Artık yavaş yavaş ne yapıyorsun? Bak, dostlarından ayrıla, ayrıla, ayrıla artık kabire doğru yakınlaştığını hissediyorsun. Hani bir yerde geçiyor. Eğer ayrılık olmasaydı, ölüm ruhlarımızı almaya gelemezdi yani. Çünkü ömür boyu bütün sevdiklerine yan yanasın. Hiç ayrılık elemi çekmemişsin. Hiç firak çekmemişsin. Dünyadan nasıl ayrılacaksın? Değil mi? Bu dünyadan ayrılmak çok zor gelir bu insana yani. Değil mi? İnsan zamanla sevdiklerinden ayrılıyor. Dostlarından ayrılıyor. Yeri gelse anne babasından ayrılıyor. Uzak kalıyor, uzakta kalıyor, gurbet yaşıyor. Ve en son ayrıla ayrıla yalnız kalıyor. Değil mi? Böyle ihtiyarlara bakın. Bazıları böyle yalnız yani. Sadece kendi yaşıtlarıyla beraber olmak istiyor. Dünyada kendini bir garip hissediyor. Ama gençken, etrafı kalabalıkken, makamı malı mülkü varken bunu hissetmiyor yani. Değil mi? İnsan sevdiklerinden, dostlarından, makamından, malından, mülkünden ayrıla ayrıla ayrıla dünyanın ne kadar fani olduğunu en çok hissediyor. O manevi çok derin ve devasız görünen yadan beri hemlerdim. Zahiren sanki herkes beni terk etti, tek kaldım değil mi? Hani derin bir yara gibi. Yine Niyazi Mısri gibi dedim ki, dil bekası, hak fenası istediğim yüktenim. Bir de bahsederde düştüğüm ahi lokma bir haber. Değil mi? Yani öyle mülk istiyorsun, dünyada beka istiyorsun. Fakat öyle bir derde düşmüşsün ki bütün istediğin şeyler elinden gidiyor yani. O vakit birden merhamet ilahin lisanı, misali, timsali, dellalı, mümessül olan Peygamber-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru ve şefaati. Bak tam öyle bir halde. Eleme düştün, yeisi düştün, her şey seni terk etti. O anda imdadına ne yetişiyor? İmdadına ne yetişiyor o anda? O anda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın nuru yetişiyor. Allah Allah. Ve beşere getirdiği hediye hidayeti, insanlığa nasıl bir hediye getirmiş? O dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı yeisimi nurlu bir ricaya çevirdi. O an bir an karanlıkta olan o yeisi atıyor ve nura çeviriyor. Nasıl oluyor? Evet ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyarlar. Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Bunu sadece artık ihtiyarlar değil herkes. Biz gidiyoruz, biz bu dünyada bir misafiriz. Bir yolcuyuz. Bu dünya iki kapılı bir han gibi. Birisinden geldik ve diğerine gidiyoruz. Bu dünya bir konaklama yeri gibi. Bir kervansaray gibi. Geldik, konaklayıp gideceğiz. Ya misafir kendisiyle getirmediği bir şeyi götürmez. Tamam, bak. Biz bu dünyaya ne geldik? Üryan geldik yani. Ana rahminden dünyaya çıplak geldik. Ve gidince ne gidiyoruz? Bir kepenle gidiyoruz yani. Bakın nasıl geldik, nasıl gidiyoruz. O sebepten dolayı biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durduramazlar. Bunu ezberlememiz lazım. Her dinleyicimizden bu vecizeyi ezberlemesini istirham ediyoruz. Bir daha okuyorum. Biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar. Sevkiyat var. O sevkiyat öyle bir sevkiyat ki her gün binlerce kişi ahiret alemine geçiyor. Binlerce kişi dünyaya gözünü açıyor. Bu dünyada neyle meşgul olalım? Ne makamımız olursa olsun. Dünyanın lüzumsuz işleri, koşturmacaları, son nefesimizde bitecek her şey. Ya demek ki dünyanın malayanı şeylerle aldanmamak lazım. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ دُنْيَا اَلَى الْآخِرَةِ Dünya hayatı bir oyun oyuncaktan ibarettir. Ya. Mal da yalan, mülk de yalan, gel biraz da sen oyalan. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Ya oyalanıyoruz yani. Ama bu oyalanma içinde Allah muhafaza insan gaflete dalarsa, bu oyun oyuncağın içinde asıl vazifesini unutursa işte insan o zaman ziyandadır. Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar. Sevkiyat var. Allah Allah, sevkiyat var. Fakat gafletten ve kısmen de ehli dâletten gelen zulümat evhamlarıyla bize piraklı ve karanlıklı gören berzah memleketi. İnsan gafletten dolayı bazen kabir alemini, berzah alemini karanlıklı görebiliyor yani. Değil mi? Veya ehli dâlet öyle zulmetli şeyler gösteriyor ki bize. Dünyayı o kadar hoş, tatlı ama kabir alemini öyle zulmetli gösteriyor ki yani. Allah muhafaza. Bazen berzah alemini ne yapıyoruz? Zulmetli görüyoruz. Bize piraklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi neresidir? Ahbapların meşmadır. Başta şefiğimiz olan Habibullah Aleyhisselatü Vesselam. Bütün dostlarımıza kavuşmak alemidir. Deseler ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de insan çıplak ayaklarla koşarak gider değil mi ya? Her şeyini, malını, mülkünü, her şeyini terk eder yani. Peygamberimizi diz dize olmak için. İşte kabir alemi asıl dostların buluşma yeridir. Dostların dostlara kavuşma alemidir, vuslattır yani. Ya kavuşma alemi. Evet 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı, onların ruhlarının mürebbisi, akılların muallimi, kalplerin mahbu, her gün Es-Sebu Kelpa'yı sarınca. Çünkü bizim İslamiyetimize sebep olan Peygamberimiz Aleyhisselam, değil mi? İslamiyet'e giren bütün ehli imanın, bütün Müslümanların yaptığı ibadetlerden Es-Sebu Kelpa'yı sarınca nedir? Biiznillah hissedardır. Evet. O Zat Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldiği dakikada demiş ümmeti, ümmeti. Ve mahşerde herkes nefsi, nefsi dediği zaman yine ümmeti, ümmeti yeri en kutsi, en yüksek bir fedakarlıkla yine şefaatiyle ümmetinin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz. Öyle bir aleme gidiyoruz. Resul-i Ekrem Aleyhisselam, 124 peygamber, değil mi? Enbiyalar, evliyalar, asfiyalar, üstadımız Bediüzzaman Said Nursi ve bütün Allah dostlarının olduğu aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaati altına girip nurundan istifade etmenin zulmat ve zahiden kurtulmanın çaresi sünnetine itibadır. Cenab-ı Hak sünnetine hissemizi ziyade eylesin. Bizleri ihlasla muvaffak eylesin. Çok önemli yani. Bu asırda sünnetine itibar etmek, değil mi? Men temesteki bir sünneti inde felâ ümmete miyete cümbü şehit. Yani bir bu asırda Peygamberimizin sünnetine itibar etmek 100 şehit. Fesad-ı ümmet zamanında sünnetine itibar etmek 100 şehit sevabı var diyor yani. Çok önemli. Sünnetlerin unutulduğu bir asırda, bid'aların arttığı bir asırda böyle feraizi terk etmeden sünneti itibar etmek çok muazzam. Ne yapıyor insanı? İnşallah böyle ne yapıyor? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şefaat adına inşallah girmeye vesile oluyor. Evet muhterem dinleyiciler, artık dersimizin sonuna doğru geliyoruz. Dördüncü ricada kaldık. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her dersimizin sonunda dediğimiz gibi bulunduğunuz kasabada, ilde, ilçede, köyde neredeyseniz nur derslerine katılmak, iştirak etmek isterseniz radyomuzla irtibata geçerek sizi olduğunuz yerdeki nur derslerine iştirak ettiririz. Ve yine Risale-i Nur eserlerine ulaşmak isterseniz yine radyomuz vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. Okuduğumuz yerler inşallah vaktiniz olursa, ki vakit bulmaya çalışın, 26. Lema 2. ve 3. Cüce'yi okumanızı istirham ediyoruz. Allah'a emanet olun. Selamette kalın. Nuri'de kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
10: Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehirinden daha acıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

İstanbul'un gözü kara bu gece. Sığınacak yer arıyorum kendime ve günahlarıma. Riyakar gözlerin hapsinde gelmeyecek vuslatı bekliyorum. Ama biliyorum, hakkım yok masum bir kavuşmaya. İstanbul'un gözü kara bu gece.

Biliyorum, çökecek üzerime bulduğu her yerde. Çökecek ıslattığım anılarımın ve yetimliğimin üzerine. Dökecek kurşuni bir ayrılık gecesini göz kapaklarıma. Kilit vuracak merhametin kalbine ve saklayacak anahtarını boğazın en derin yerinde. Yakalanıyorum sonunda kanadı kırık bir martının gözyaşında. Kurulmayan divanlarda yargılıyor beni gayrı resmi. Ve kendi vicdanıma bırakıyor günahkar yılların kalemini. Ne kırıyor, ne azat ediyor. Cezası yaşamak diyor nefes almadan. Cezası koşmak diyor, aşmak yedi tepeyi ama ayakları bağlı. Cezası konuşmak ama vermeyeceğim diyor dudaklarına iki kelimelik ıslaklık. Sunmayacağım diyor bir namazlık ışık huzmesi. Yakamozlar annem olup ağlıyor kapı arkasından ve annemin dualarında buluyorum kendimi. Bir ölümlük huzur istiyorum kelime-i şehadet tadında. Martı ölüyor ve ben İstanbul'a sığınıyorum. Ama biliyorum İstanbul'un gözü kara bu gece. Koyarak başımı cellatsız bir kütüğe, sabah ezanını bekliyorum Ayasofya'nın. İstanbul'un gözü kara bu gece.

0: güneş mi doğar? Hayır, bu senin gelişindir, gel. Bu evreni evren, toprağı toprak kılmak senin işindir, gel. Topraklar ve dudaklar çatladı, nasıl ansınlar adını? Rahmet kıl ey sevgili, bir damla su gönder, gel. Kavruldu çiçekler, menekşe boynun büktü binlerce yıl. Böylece seni ve buyruğunu bekledi, artık yeter, gel. Taşlar taş olmaktan bıktı, toprak toprak olmaktan. Kurduğumuz bunca yapılar çöktü, çökecek. Gör, gel. Güç netsin, soluk netsin, senden gelirmiş hepsi. Acı bu son soluktur, bir bengüsü ver, gel. Güneşi gönderme bize ey sevgili, sen doğ. Bizi ısıtamaz oldu artık başka güneşler, gel. Yetmez mi bekleyişleri gül tomurcuklarının? Ne bülbül ne gül kaldı, gelmedi bahar, gel. Güller yine tomurcuktur, izin ver atsınlar. Günlerce gül yüzün görmek için bekler, gel. Seni nasıl çağırsak bize ses ver ey. Biz bunca toplandık, bunca yürek seni bekler, gel.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Hak Nevi'nin dilinden ifak sayılmış emanete ihanet, tohum toprağa, yavru yuvaya, yuva anaya emanet, şak şak olmuş toprak suya, su buluta emanet, Yusuf kuyuya, Mısır Yusuf'a emanet, Hak Nevi mağaraya, Medine Hak Nevi'ye emanet, İbrahim ateşe, İsmail bıçağa emanet. Ne bıçak, ne ateş, ne kuyu, ne de mağara etmedi ihanet. Asrın İbrahimleri sana emanet. Arkadaş, gel sen de bir kor gibi yak sineni. Çünkü hepsi Allah'a emanet. İçine doğru derinleş, dibi görünmeyen bir kuyu ol. Sakla Yusufları koynunda, Yusuflar sana emanet. Mağarada yılan olma, güvercin gibi vefalı, örümcek gibi tehlikelere perdedar ol. Mağara gibi al Muhammedileri, al yedi genci, al bütün bir gençliği. Hazreti Sümeyra Hak Nebi'yi evlatlarına emanet etti. Sakın ona bir şey olursa eve dönmeyin dedi. Dönmeden emanete sahip çıkamayacaklarını anlayınca vazgeçtiler eve dönmekten. Evlerinden çıkamayanlar neyin emanetçisi acaba? Bilecik istasyonunda yaşlı ana, oğlunu uğurlarken ona, oğlum, babanı dime tokada, dayını Şipka'da, ağabeylerini Çanakkale'de kaybettim. Sen benim son yongamsın, sen de dönmezsen ben Allah'a emanet diyordu ve ilave ediyordu. Git, sen de git. Minareler ezansız, camiler Kur'ansız kalacaksa sen de git. Ezan, Kur'an, vatan kime emanet? Galicia'da, Şipka'da, Dimetoka'da ve şimdi Tacikistan'da, Karabağ'da, Çeçenya'da, Bosna'da kalanların evlatları kime emanet? Ben sağ dönseydim, uğrunda öldüğüm Kur'an'ı, canımdan çok sevdiğim İslam'ı yavrumu öğretirdim diye. Ve fakat şimdi mabet yüzü görmeyen bu şehit evlatları kime emanet? Cafer Tayyar şehit olmuştu. Hak Nebi geldi, yetimlerinin başını okşadı ve ağladı. Baş okşayan kim? Gözyaşı kime emanet? Cephede, kanlar içinde son anlarını yaşarken vücudundan kanlı kurşunu çıkarıp arkadaşım demiş, şunu al oğluma emanet et. Ben yaşadığım müddetçe vazifemi yaptım. İnandığım mukaddesler uğruna can veriyorum. Senden de bunun hakkını vermeni istiyorum dediğimi ilet. Mukaddes kurşun kime emanet? Sütçü imamım, iki bacımızın yaşmağını aldılar diye Maraş'ı kana buladın. Senin şuurun kime? Yaşmak kime emanet? Şair Hazreti Amine'ye, ey Ebva'da yatan ölü, bahçenle açtı dünyanın en güzel gülü derken, bahçe kime, gül kime emanet?
2: Hilaller dem tutan bülbüller nerede?
1: Arkadaş, gül de bülbül de, bağda bahçıvanda, bıçak altındaki İsmailler, ateş içindeki İbrahimler, kuyudaki Yusuflar, şu gerideki isimsiz kümbet, şu ilerideki ıssız mabet. Unutma, hepsi sana.
3: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Evşenül Kebir.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Evşenül Kebir.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke bi esmaike.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin isim ve ünvanlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey gerçek mabud olan, ey kemal ve geniş rahmet sahibi olan, ey cemal ve ince rahmet ve şefkat sahibi olan, ey sonsuz ilim sahibi olan, ey sonsuz hilm sahibi olan, ey sonsuz büyüklük sahibi olan, ey sonsuz hikmet sahibi olan, ey zamanları aşan kadim, ey mekanları aşan mukim, ey sonsuz kerem ve ihsan sahibi, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.
1: Ya.

Ey maddi ve manevi başkanların başkanı, ey bütün dua ve isteklere cevap veren, ey bütün iyilik ve hasenatın tek sahibi olan, ey dereceleri yüksek olan, ey bereketleri büyük olan, ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey sesleri, zikirleri işiten, ey istekleri veren, ey sır ve gizli şeyleri bilen, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar. Ya.

0: Ey en iyi şekilde affeden, ey en iyi yardım eden, ey en iyi yargılayan, ey en iyi açan, ey en iyi anan, ey en iyi varis olan, ey en iyi öven, ey en iyi rızık veren, ey işleri en iyi çözen, ey en iyi şekilde ihsan eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin, eman diliyorum. Sen bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men

0: nar.
1: Ey İzzet, cemal ve güzellik yalnız kendisinde olan, ey mülk, celal ve büyüklüğün tek sahibi olan, ey kudret ve mükemmellik yalnız kendisinde olan, ey büyük ve yüce yalnız kendisi olan, ey tuzağı, imtihanı şedid olan, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey sevabın iyisi yalnız kendisinde olan, ey ana kitap kendi katında olan, ey ağır bulutları inşa eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.

0: Allah'ım, senin isim ve ünvanlarını kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Sen çok şefkat sahibisin, çok nimet sahibisin, her şeyi halledensin. Mağfiretin sonsuzdur, delil ve bürhansın, sultan ve hakimsin, münezzehsin. Ancak senden yardım dilenir. İhsan ve beyanın sahibisin, eman veren sensin. Seni tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Eman ve emniyet verensin, bizi cehennem ateşinden koru.
1: Ya men tevâza'a kullu şey'in li'azametih, ya men istesleme kullu şey'in li'kudretih, ya men zelle kullu şey'in li'izzetih, ya men khada'a kullu şey'in li'heybetih, ya men inqâde kullu şey'in li'mülketih, ya men dâne kullu şey'in min mekâfetih, يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ.
0: Ey her şeyin, onun büyüklüğü için alçaldığı, ey her şeyin kudretine teslim olduğu, ey her şeyin onun izzeti karşısında zelil olduğu, ey heybetine karşı her şeyin huşu duyduğu, ey her şeyin onun idaresine boyun eğdiği, ey her şeyin onun korkusundan ona kul olduğu, ey haşmetinden dağların yarıldığı, ey göklerin onun emriyle ayakta durduğu, ey yerin onun izniyle istikrar kazandığı, ey kendi memleketinin ahalisine zulmetmeyen, seni tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen bize eman vererek cehennem ateşinden koru.
1: Ya

Ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey umut ve ricaların son merci, ey hediye ve ihsanları güçlü ve güzel olan, ey hediyeleri bol olan, ey mahlukatın razıkı olan, ey ihtiyaçları gideren, ey şikayetleri işiten, ey müfrezeleri gönderen, ey esirleri salıveren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey hamd, şükür ve senanın tek sahibi. Ey şeref ve yücelik sahibi. Ey iftihar ve güzellik sahibi. Ey söz ve vefa sahibi. Ey af ve rıza sahibi. Ey ikram ve vergi sahibi. Ey yargı ve çözüm sahibi. Ey izzet ve ebedilik sahibi. Ey cömertlik ve nimetler sahibi. Ey şahane fazl ve ihsanlar sahibi. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen eman verensin. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ve es'eluke bi esmâinke ya mani' ya dâfi' ya nâfi'.

0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey istediği şeye mani olan, ey belaları defeden, ey menfaat veren, ey her şeyi işiten, ey terbiye ederek yükselten, ey her şeyi sanatla yapan, ey şefkat ve rahmetiyle her şeye yardım eden, ey her şeyi kapsayan, ey her şeyi kuşatan, ey her nevi imkana sahip olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey sanatla yapılan her şeyin sanatkarı olan, ey her yaratığın halıkı olan, ey rızık tüketen her şeyin razıkı olan, ey her mülkün sahibi, ey her sıkıntıya düşenin sıkıntısını gideren, ey her üzüntüye düşene sevinç veren, ey rahmete muhtaç herkesin rahmet edicisi olan, ey yardımdan mahrum kalmış herkesin yardımcısı olan, ey her ayıplıyı örten, ey bütün mazlumların sığınağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey şiddet zamanımda hazırlığım, ey musibet anımda umudum, ey vahşet anımda ünsiyet verenim, ey gurbette sahip ve arkadaşım, ey nimet zamanımda veli nimetim, ey sıkıntı zamanımda sıkıntımı açan, ey muhtaç olduğumda ihtiyacıma koşan, ey zor zamanımda sığınağım, ey büyük korkularda yardım edenim, ey şaşırdığımda rehberim olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey her nevi gizli ve gaybi şeyleri bilen, ey her çeşit günahı affeden, ey her nevi aybı örten, ey bütün sıkıntıları gideren, ey kalpleri değiştiren, ey kalpleri süsleyen, ey kalpleri nurlandıran, ey kalplerin tabibi olan, ey kalplerin habibi olan, ey kalplere ünsiyet veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve sana yalvarıyorum. Ey son derece büyük ve celalli olan, ey maddi manevi bütün güzelliklerin sahibi olan, ey kendine güvenilen vekil, ey zor işleri üzerine alan kefil, ey iyi işlere rehber olan, ey yapılan yanlış ve hataları izale eden, ey her şeyden haberdar olan, ey görünmeyecek kadar latif olan, ey son derece aziz olan, ey bütün kainatın tek sahibi ve yöneticisi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Yeah.

0: rehber.
1: Ey seçkinlere rehber olan, ey yardım dileyenlere yardım eden, ey kurtarılmak isteyenleri kurtaran, ey himaye isteyenleri himaye eden, ey isyan edenlerin sığınağı olan, ey günahkarları affeden, ey korkanlara eman veren, ey miskinlere rahmet eden, ey vahşet duyanlara ünsiyet veren, ey zorda kalanların duasını kabul eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya zel cudi vel ihsan, ya zel fadli vel imtinan, ya zel emni vel eman, ya zel kudsi vel sübhan, ya zel hikmeti vel beyan, ya zel rahmeti vel ridvan, يا ذا الحجة والبرهان يا ذا العظمة والسلطان يا ذا العفو والغفران يا ذا الرأفة والمستعان سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
1: أي cömertlik ve ihsan sahibi, أي fazl ve nimet sahibi, ey emn-ü eman sahibi, ey mukaddeslik ve paklık sahibi, ey hikmet ve beyan sahibi, ey rahmet ve rıza sahibi, ey delil ve bürhan sahibi, ey büyüklük ve saltanat sahibi, ey af ve bol mağfiret sahibi, ey şefkat, rahmet ve yardım sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Allahumma rabbana khallisna ve ajirna ve najjina minen nar ve min kulli nar. Ba'afina ve'afu anna ve adkhilna al-jannata dara qudusika ma'al abrar. Bi'afwika ya mujir, bi'fadlika ya ghaffar. Ve es'aluka bihaqqi hadhihi al-asma'i al-kerimati al-sharifati ve al-sifati al-jalilati al-latifati an tusalli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi'adadi ilmillah, bismillah, hasbiyallah, la ilahe illallah, şehidallah, kul huvallah, ma şa'adlah, rabbiyallah, tebârakallah, ta'alallah, tevekkeltu alallah, feseyekfikehumullahu ve huvessemî'ul alîm. Sübhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, la uhsî thenâ'e aleyk, ente kemâ ethneyte ala nefsik. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahimu ya Gafuru ya Şekur, es'eluke bimâ ahsaytehu aleyke min esmâikel حسنا وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين.
1: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, Ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
0: Ya Nafi, ya
3: gönlümüzden
0: yokken var edişin bana öyle bir
3: davet
0: fayda
3: radyo.
0: Ki kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur, Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın.

kavuşmaları sahice eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli kardeşlerim, bugün de Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuduğumuz hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İsnâni finnâsi humâ bihim küfrün. İki şey var ki insanlar arasında, o nedir? Küfürdür. Neymiş bunlar? Et-ta'nu fil ensâbi ve niyâhete alel meyyiti. İnsanların soylarına karşı taanda bulunma, kötülükte bulunma, dil uzatma. Diğeri de nedir? Ölü üzerine niyaha yapma. Yani İslam'ın yasaklamış olduğu davranışlar içerisine girme. Bu ikisi nedir? Küfürdür. Tabi şimdiki buradaki küfürden kasıt nedir? Müslümana yakışacak bir davranış değildir. Bunlar kafirlerin alametidir, küfrün alametidir. Kafirlerin yaptığı fiil ve davranışlardır. Bir Müslüman da kafirlerin yapmış olduğu küfrün simgesi olmuş olan davranışlar içerisine girmemek ve girmemesi gerekir. İşte bu nedenle bu ikisi diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar arasında olan bu şeyler, bir insanın soyunu kötüleme, nesebini kötüleme veya kendisinin nesebini çok üstün görüp başkalarının soy ve sopuna dil uzatma, bir de bununla birlikte cenazelerde ölünün arkasında böyle yasak olan davranışlar içerisine girme. Şimdi insan doğuyor. Neticede şunu hiçbir zaman unutmayacağız ki hepimizin soyu ta geliyor Adem'le Havva'ya. Yani hepimiz ondan gelmişiz. Soyun, sopun üstün olması önemli değil. Önemli olan nedir? Allah-u Teala bizim için bir ölçü koymuş. Ölçü nedir? Kim Allah'tan daha çok korkuyorsa, ittika ediyorsa, emri ilahiye sımsıkı sarılıyorsa, haramlardan sakınıyor, helalları işliyorsa, farzları yerine getiriyorsa, bu insan nedir? Üstün bir insandır. Kim olursa olsun, hangi kavimden, hangi milletten olursa olsun, ölçü budur. Çünkü Allah-u Teala bizlerin hangi amellerle, hangi kalple huzuruna geldiğimize bakacak. Çünkü bizi kurtaracak olan nedir? Diyor, kim selim bir kalple gelmişse, ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Yani kalbi temizse, kalbinde iman varsa ve ameliyle de salih ameller işlemişse, o şekilde Rabbin huzuruna gelmişse kurtulan odur. Ha şu milletten olur, şu ırktan olur, şu kabileden olur, şu aşiretten olur, o önemli değil. Şu aileden olur, önemli değil. Önemli olan nedir? O insanın Allah'tan korkması, takva sahibi olması. Takva sahibi oldukça da ne olacak? O yücelecektir. Bilal-i Habeşi, bir köle, Habeş'ten gelmiş. Süheyl-i Rumi, Rum'dan gelmiş. Efendim, diğer Selman-ı Farisi, Fars'tan gelmiş. Nedir bunlar? Hepsi Resulullah'ın yanında değerli insanlar. Değil mi? Bu nedenle şu milletin, şu millete, şunun şuna üstünlüğü yok. Üstünlük ancak takvadadır. Kim Allah'ın dinine yardım ediyorsa, kim Allah'ın dinine hizmet ediyorsa, kim Allah'ın dinini yaşıyorsa bütün hayatında, o zaman nedir? Üstünlük buna göredir. İşte bu açıdan dinimiz ne yapıyor? Bir insanı kabilesinden dolayı, aşiretinden dolayı, ailesinden dolayı, soyundan dolayı kötülemeyi, onu küçük görmeyi, hakir görmeyi yasaklıyor ki bunu bir küfür alameti sayıyor. Kafirlerin yaptığı işlerden sayıyor ki bir Müslümanın kafirlerin özelliği olan, işleri olan, onlarda bulunan sıfatları, vasıfları yerine getirmesi, onu yapması da mümkün değildir. Bu nedenle bu konuda çok hassas olacağız. Hiç kimseyi aşiretinden dolayı, soyundan dolayı, sopundan dolayı kötülemeyeceğiz, küçük görmeyeceğiz, hakir görmeyeceğiz. Bunu dillendirmeyeceğiz. Müslümana bu yakışmaz. Ha, her milletin kendine göre iyisi de vardır, her milletin kendine kötüsü de vardır. İyi insanlar da vardır, kötü insanlar da vardır. Güzel insanlar da vardır, çirkin insanlar da vardır. Bu bilinmez. Bu nedenle hiç kimseyi biz kötülemeyiz. Kavminden dolayı, soyundan dolayı onun kendisine bakarız, yaşayışına bakarız, hal ve hareketlerine bakarız. Eğer kötü ahlaklı ise, İslam'ı yaşamıyorsa, zararlı biri ise insan kendi akrabasından bile uzaklaşıyor, akrabasını bile sevemiyor. Başka insanlarla ünsiyet kuruyor, onlarla daha iyi geçiniyor, hemhal oluyor, o insanlara gidiyor. Ha demek ki soy, sop önemli değil, mühim olan takva sahibi olmak, Allah'tan korkmak bizim ölçümüzde bu olmalı ve inşallah da her Müslüman bu ölçüye dikkat etmeli. Hiç kimseyi de soyundan dolayı, sopundan dolayı, ailesinden dolayı, geldiği soydan dolayı, işte milletinden dolayı, ırkından dolayı kötülememeli, ona hakaret de etmemeli. Sonra nedir? İşte bu başka hadislerde de göreceğiz. Maalesef Peygamberimiz diyor, bu devam edecek. Bir türlü yerine oturmayacak. Cenazelerde ölüm olayından sonra yapılan işler, bidatlar, bu bir türlü önü alınamayan bir şey. İşte mesela 3'üydü, 7'siydi, 40'ıydı, 52'siydi, birçok şeyler. Veya işte ölü evinin, cenaze sahibinin yemek yapıp vermesi. Bunlar hep yasaklanmış şeyler, İslam'ın yasakladığı şeyler. Tam aksine bu eskiden vardı. Eskiler bilir, yaşlılarımız bize anlatır. Nedir? Peygamberimizin hadisi var. Hazreti Cafer-i Tayyar'ın şehadetinden sonra diyor ki Tayyar ailesi, Cafer ailesi şu anda bir sıkıntı içerisinde. Çünkü neticede ölüm haberi gelmiş. Bu kolay bir şey değil. İnsanın üzülecek, kederlenecek, bu insanın fıtratında olan, kalbinde olan bir şey. Bunu insan engelleyemez. Ne diyor? Siz diyor onlara yemek hazırlayın, götürün. Değil mi? Yani cenaze sahibi yemek dağıtmayacak, cenaze sahibine komşuları, akrabaları, işte yakınları yemek hazırlayıp getirecek. Çünkü onlar yemek yapacak durumda değil. Ama günümüzde tam tersi. Sonra nedir? Ağlamak, sızlamak. Evet, Peygamberimizin ifadesiyle kalp hüzünlenir, göz yaşarır. Hani insan ağlayabilir. Bu insanın tabiatında olan bir şey, fıtratında olan bir şey. Hani sevdiğinden ayrılmış olacak. Bu kolay değil. Bedenin psikolojik olarak bünyenin, kalbin kabul edeceği bir olay değil. Zor bir şey. Ama burada haddi aşma, işte saçlarını yolma, yüzüne vurma, göğsüne vurma, elbiseleri yırtma veya işte sen bu yaşta ölecek adam mıydın, sen gidecek adam mıydın, o kadar içerisinde sen mi gittin, seni nasıl aldılar, sana nasıl kıydı götürdüler, böyle İsyan ettirecek, isyana varan sözler söylemesi nedir? İslam bunu yasaklamıştır ki bu nedir? Küfür alametlerindendir. Çünkü Rabbül Alemine karşı bir isyan var. Sen ölecek adam mıydın? Vaktin miydi? Sen daha neler görecektin? Şöyle böyle isyanvari sözler, işte başına vurmalar, elbiseyi yırtmalar, dizlerine vurmalar, feryadı figan etmeler, bunlar nedir? İslam'ın yasakladığı şeylerdir. Az önce de belirttiğimiz gibi elbette gözümüzden yaşlar dökülebilir, ufak çaplı ağlayabiliriz. Çünkü biz insanız, bunlara müsaade edilmiş. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim vefat ettiği zaman ne yapıyor? Hüzünleniyor. Hüzünlendiği zaman gözünden yaşlar geliyor. Ve sahabe şaşırıyor, diyor ey Allah'ın Resulü, sen de mi ağlıyorsun? Çünkü bu ölü üzerine feryadı figan ile ağlama yasaklanmış. Peygamberimiz diyor ki nasıl siz bir babaysanız ben de bir babayım. Kalp hüzünlenir, göz yaşarır. Ha bunda bir sakınca yok. Bunu yapabilirsiniz. Bu zaten normal olan bir şey. Ama bağırarak ağlama, feryat ederek ağlama, işte üstüne başına vurma, saçlarını çekme, ondan sonra ağıtlar yakma, bunlar nedir? Hep cahiliye adetlerdir. Hepsi küfür adetleridir. Müslümanların yapacağı davranışlar değildir. Ve Müslümanlar bu davranışlarından şiddetle kaçınacaklar. Çünkü ne yapıyor? Bir yerde isyana geliyor. Az önce söyledik yani, bakıyorsun adam, bula bula seni mi buldu, daha yaşayacaktın, daha gençtin, şöyle olacaktın, böyle olacaktın, şunu yapacaktın. Ne oluyor? Hem kendi isyan ediyor. O anda da bir duygusallık içerisinde insanlarda da böyle bir duygu oluşmaya başlıyor. Allah göstermesin, Allah korusun, ne yapıyor? Hem kendini hem de etrafındaki insanları da etkiliyor. Bu ne yapıyor? Bir günahın kapısını açmış oluyor. İşte bütün bunlardan bir mümin uzak duracak. Allah'tan sabır dileyecek. Zaten sabrettiği zaman mükafatı çok büyük. Sabır ederse sabrın mükafatı çok büyüktür. Ve hatta bir mümin gelip ona başsağlığı dilese aynı şekilde ne yapıyor? Aynı sevap da ona da veriliyor. Yani bu kadar sevabı büyük ve onunla dertleşen, derdiyle hemhal olan, o gün onu yalnız bırakmayan insanların ona taziyede bulunmaları bile ne yapıyor? Aynı sevabın o kimseye de gitmesine sebebiyet veriyor. İşte bir türlü önüne alınamayan bir şey. İşte söylüyoruz, 3'ü diyor, 7'si diyor, 40'ı diyor, 52'si diyor. Yok efendim işte çadır kuracaksın, evin önünde şu kadar kalacaksın, bir hafta kalacaksın, bir hafta yemek dağıtacaksın, şunu vereceksin, şunu yapacaksın. Bütün bunlar nedir? İslam'da olmayan şeylerdir, bidatlardır. Bakıyorsunuz gerçekten adam zaten sıkıntı içerisinde. Yakınını kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş, annesini kaybetmiş, babasını kaybetmiş, kardeşini kaybetmiş, işte bir cenaze neticede. Bu üzüntü içerisinde efendim yemek hazırlayacak, çay hazırlayacak, gelenle gidenle ilgilenecek. İslam ne diyor? 3 gündür yaz. Ama bu değildir ki bir yerde oturacaksın, toplanacaksın, her geleni bekleyeceksin. Bu değil. Niye? İslam şunu getiriyor, diyor ki sen bir insana taziyede bulunduğun zaman ikinci bir taziyeyi yapman da mekruhtur. Niye? Onun derdini tekrarlıyorsun. Acısını yeniliyorsun. Nedir o insan? Bir an önce bu sıkıntılardan kurtulacak, o atmosferden çıkacak, günlük hayatına dönecek ki psikolojik olarak rahatlasın. Ama sen bunu yapmazsan, adamın üstüne gelirsen, zavallı adam, yaşlı adam mesela saatlerce bir yerde oturuyor, insanlar geliyor, her gelen. Ha, güzel bir şey. İnsanlar gelecek, taziyede bulunacaklar. Ama en büyük taziye nedir? Onun mezarına gitmek, kabrine gitmek, cenazesini kılmak, onun için duada bulunmak. En büyük şey budur, en büyük ibadet budur, en büyük yardım budur. Ondan sonra bu işi yapamayan insanların da gelip de onu sonradan taziyede bulunabilirler. Bu normal. Ama böyle işte yerler hazırlama, 3 gün, 5 gün bekleme, bunlar İslam'ın yasakladığı şeylerdir. Bu konuda Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi'nin Büyük İslam İlmihali adlı kitabını da, cenazeler bölümünü de okumanızı tavsiye ederim. Hasreten çünkü ince ince meseleleri merhum işlemiş, kitabını almış. Bizim de bu konuları iyi bilmemiz lazım. Çünkü toplumsal bir olay, bu konuda da birçok hadis-i şerifler var ki bize yol gösteriyor. Değil mi? Hani ne yapmamız gerektiğini Peygamberimiz buyuruyor. İşte bir anlık olayda yapacağımız bir hata, bir yanlış bizim çok büyük günahlar kazanmamıza sebebiyet verebilir, vesile olabilir. Ha, o andaki güzel bir tavrımız da nedir? Hem bize, hem etrafımıza, hem de vefat etmiş olan kişiye faydalar verebilir. Ve hatta ki eğer ölen kimse sağlığında demişse ki işte benim için yas tutun, benim için ağaççılar tutun, işte benim için şöyle yapın, böyle yapın demişse, o zaman hadis-i şerifte biliyorsunuz onun feryadı figan ile ağlamaları o kimseye de ne yapar? Zarar verir. Ama o kimsenin böyle bir tavsiyesi olmamışsa, hani böyle bir şeyde bulunmamışsa, inşallah herkesin günahı kendinedir, ona bir günah ulaşmaz. Ama kendisi tavsiyede bulunmuşsa, işte şöyle yapın, böyle yapın, ben öldükten sonra şunu yapın, bunu yapın demişse, yanlış olan işleri öğütlemişse, o zaman bu da nedir? Yanlıştır. O da bu konuda sorumludur. Vebal altına girer, günah altına girer. İşte değerli kardeşlerim, bu konuda çok hassas olmamız lazım. Cenaze sahipleri çok hassas olacak. İşte efendim ben 3'ünde mevlüt okutmazsam, ben 7'sinde mevlüt okutmazsam, işte konu komşu ne der? Akrabalar ne der? İnsanlar ne der? Şimdi bakın, burada bile yapılan bir ibadetin ihlaslı olmadığı ortaya çıkıyor. Allah için olmadığı ortaya çıkıyor. Sen onlar bunlar desin diye yapmayacaksın. Ne için yapacaksın? Allah için. Allah katında sevap kazanılsın diye. vefat eden insana bir fayda dokunsun diye, hem sana hem onlara hem etrafına faydaları dokunsun diye bunu yapıyorsun. Allah rızası için yapıyorsun. Peki Allah rızası için olmayan bir şeyden sevap umulur mu? Yok. Çünkü bir şey ihlaslı yapılırsa, Allah için yapılırsa onun sevabı vardır. Ama Allah için yapılmayan bir işte sevap yoktur. O zaman ne için yapıyorsun? İşte falan ne der, komşum ne der, efendim arkadaşlar ne der, çevremiz ne der? Bak babasına, anasına, nenesine, dedesine, şuna, kardeşine bir mevlüt okutmadılardır desinler. Sen Allah ne demiş ona bakacaksın. Bakın ta başta bile ibadet olmaktan çıkıyor. Yapacaksak ne yapacağız? Emredilenleri yapacağız. Ha, mali imkanı yerindedir bir kimse. Vefat edenin hayrına ne yapar? Fakir fukaraya, nerede fakir fukara varsa onlara hayır yapabilir. Yani tanır bir bildiği fakir vardır veya derler şurada fakir vardır, götürür ona verebilir. Bu ayrı bir şey. Ama insanları topluma yemek verme nedir? Bunlar mevlüt okutma, bunlar olmayan şeylerdir, bidat olan şeylerdir ve Peygamberimizin ifadesiyle niyaha olan işlerdir ki İslam bunları yasaklamıştır. Bize düşen nedir? Her hal ve harekette Kur'an-ı Kerim'e uymak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymak ve ona tabi olmaktır. O zaman huzur buluruz, güven buluruz ve o ibadetlerin sevabını alırız veya vefat edene ulaşır. Yoksa ulaşmaz. Değerli kardeşlerim, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine her zaman olduğu gibi sizlere emanetleri zayi etmeyen Rabbül Alemin'e emanet ediyor ve selamların en güzeli olan Allahu Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehirinden daha acıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: Davet Radyo.
1: O ve onun arkadaşları ve takip edenler. Bizse burada çaresiz ve yalnız. Dua ediyor ve bekliyoruz ümitle. Geri dönüp gittikleri kutlu yere bizi de

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: 91.0 Davet Radyo. Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehirinden daha acıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Hak Nevi'nin dilinden ifak sayılmış emanete ihanet. Tohum toprağa, yavru yuvaya, yuva anaya emanet. Şak şak olmuş toprak suya, su buluta emanet. Yusuf kuyuya, Mısır Yusuf'a emanet. Hak Nevi mağaraya, Medine Hak Nevi'ye emanet. İbrahim ateşe, İsmail bıçağa emanet. Ne bıçak, ne ateş, ne kuyu, ne de mağara etmedi ihanet. Asrın İbrahimleri sana emanet. Arkadaş, gel sen de bir kor gibi yak sineni. Çünkü hepsi Allah'a emanet. İçine doğru derinleş, dibi görünmeyen bir kuyu ol. Sakla Yusufları koynunda. Yusuflar sana emanet. Mağarada yılan olma. Güvercin gibi vefalı, örümcek gibi tehlikelere perdedar ol. Mağara gibi al Muhammedileri, al yedi genci, al bütün bir gençliği. Hazreti Sümeyra Hak Nebi'yi evlatlarına emanet etti. Sakın ona bir şey olursa eve dönmeyin dedi. Dönmeden emanete sahip çıkamayacaklarını anlayınca vazgeçtiler eve dönmekten. Evlerinden çıkamayanlar neyin emanetçisi acaba? Bilecik istasyonunda yaşlı ana, oğlunu uğurlarken ona, oğlum, babanı dime tokada, dayını Şipka'da, ağabeylerini Çanakkale'de kaybettim. Kada, ağabeylerini Çanakkale'de kaybettim. Sen benim son yongamsın.

insan kime emanet? Galicia'da, Şipka'da, Dimetoka'da ve şimdi Tacikistan'da, Karabağ'da, Çeçenya'da, Bosna'da kalanların evlatları kime emanet? Ben sağ dönseydim, uğrunda öldüğüm Kur'an'ı, canımdan çok sevdiğim İslam'ı yavrum öğretirdim diyen ve fakat şimdi mabet yüzü görmeyen bu şehit evlatları kime emanet? Cafer-i Tayyar şehit olmuştu. Hak Nebi geldi, yetimlerinin başını okşadı ve ağladı. Baş okşayan kim? Gözyaşı kime emanet? Cephede, kanlar içinde, son anlarını yaşarken, vücudundan kanlı kurşunu çıkarıp, arkadaşım demiş, şunu al, oğluma emanet et. Ben yaşadığım müddetçe vazifemi yaptım. İnandığım mukaddesler uğruna can veriyorum. Senden de bunun hakkını vermeni istiyorum dediğimi ilet. Mukaddes kurşun kime emanet? Sütçü imamım, iki bacımızın yaşmağını aldılar diye Maraş'ı kana buladın. Senin şuurun kime? Yaşmak kime emanet? Şair Hazreti Amine'ye, ey Ebva'da yatan ölü, bahçenle açtı dünyanın en güzel gülü derken, bahçe kime, gül kime emanet? İlaller, ben tutan bir günler nerede? Arkadaş, gül de bülbül de, bağda bahçıvan da, bıçak altındaki İsmail'ler, ateş içindeki İbrahim'ler, kuyudaki Yusuf'lar, şu gerideki isimsiz kümbet, şu ilerideki ıssız mabet, unutma, hepsi sana emanet.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Şehidim imanım benim adlanır.
1: Gönlümüzden ben bu şehidi, gönlünüze Davet Radyo
0: büyük şairlerinden biri olan Behçet Kemal Çağlar'ın bir misrasına cevap olarak yazmışım. O bir şiirinde diyor ki: bir iman istiyorum uğrunda baş koyacak. Ben bu misranı bana başka cür tesir bağışladı. Yani ben böyle hesap edirim ki şairde evvelce iman olmalı, ondan sonra yazmalıdır. Daha doğrusu şairi yazmaya vadar eden onun imanı, onun akidesi, onun gayesi olmalıdır. Bir iman istiyorum uğrunda baş koyacak. Behçet Kemal Çağlar. İman mı istiyorsun? İnanmıyorum buna. İman gezen şairin, şek ederim doğrusu, bir şair olduğuna. Şairin yüreğinde renklerini değişir hayat, ölüm, bahar, kış. Şairlik mi bulmuşsun? İmanını bulmamış. Çelik çelik olamaz, kırılmadan egilse. Sen kendinin değilsin, vatan senin değilse. Kendini bul sen önce, vatan darda da olsa, düşmanlarda da olsa. O senin imanında, yüreğinde senindir. Arzular memleketi senin öz vatanındır. Su içer şehrim benim gayeler çeşmesinden. İlham alır, güç alır bir amalın sesinden. Şerefimdir bu gaye, şöhretimdir bu iman. Ona şehrim de kurban, ona kendim de kurban. Benim sevincim bile yüreğimde gizlenen derde, dama borçludur. Şehrim, şairliğim de akideme borçludur. Şehrim namusum.
2: 91.0
0: Şehrim vicdanım.
2: Davet Radyo.
3: Özbal Boya günün sözünü sunar.
4: Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehirinden daha acıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

o yar mihmanımız oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gönlümüz şevk ile doldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin. Ufkumuzdan güneş doğdu. Nefsin karanlığın boğdu. Hidayet hadiden oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Seyyid Hulusi namımız, sabah oldu akşamımız. Bugün kutlu bayramımız. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin.

0: Müze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bugün İki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
7: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, heyetler yılıydı. Hicretin 9. senesi. Temim kabilesi peygamber iklimine geliyordu. Çöllerin, sahraların insanı haşindi, sertti, kabaydı. Yaşadığı çetin ortamların bunda ciddi etkileri vardı. Alemlere rahmet olana gelmişlerdi. O haşin, sert ve kaba halleri çok belirgindi. Bir de onların hayatında normal sesle konuşma yok gibiydi. Genelde yüksek sesle, hatta bağırarak konuşurlardı. Düşünceleri yüzeyseldi, ufukları dardı. Alemlere rahmet olansa insanı anlamayı en yüksek bir duyarlılıkla ele alırdı. Önce anlama vardı. Muhatabını anlamak vardı. Ancak anladıktan sonra anlamlı bir ilişki kurulabilirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine, insanlara seviyelerine göre muamele ediniz buyuruyordu. İnsanı anlamak vardı ama daha önce insana düşkünlük vardı, duyarlılık vardı. İnsanın değerini bilmek vardı. İnsanın şerefini, onurunu bilmek vardı. İnsan ahsen-i takvim üzere yaratılmıştı. En güzel kıvamda yaratılmıştı. Bedensel ve ruhsal boyutuyla en güzel yaratılmıştı. Bundan daha üst bir değer olarak da Esma-i Hüsna'ya mazhar oluyordu. O böylesine muhteşem varlıktı. İnsan varlıklar içerisinde göz bebek bir varlıktı. O Rahman-ı Rahim'in biriciğiydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanın biricik varlık oluşunu en derinden bilendi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her insana Rabbi Rahim'in biriciği diye bakardı. Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebevi'de şerefli arkadaşlarıyla beraber oturuyordu. Temim heyetinden biri mescidin köşesine küçük abdestini yapmaya kalkışıyordu. Sahabe-i kiram yüksek sesle, öfkeyle bağırarak adamı engellemeye çalıştılar. Ama Resul-i Ekrem Efendimiz hemen müdahale ediyordu. Bırakın adamı, görsün işini buyuruyordu. Adam küçük abdestini yaptıktan sonra Peygamber Efendimiz bir kova su istiyor ve oraya döküyordu. Zemin kumsal olduğu için belli boyutlarda bir temizlik gerçekleşmiş oluyordu. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adama bulunduğu yerin mescit olduğunu, ibadet edildiğini, namaz kılındığını, Kur'an okunduğunu bir dost diliyle, üslubuyla anlatıyordu. Adam şunu söylemekten kendini alamıyordu. Ömrümde böyle güzel bir öğretici görmedim diyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarıyla beraberdi. Sahralarda yaşayan biri geliyor ve yüksek bir sesle, "Ya Muhammed, insanlara yardım ediyor, onların ihtiyaçlarını temin ediyor musun? Ben de muhtacım, bana da ihsanda bulun," diyordu. Çevresindeki arkadaşları bu denli kaba saba konuşan adama çıkışmak istediler. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları teskin ediyor, sonra da sahradan gelen adamla Hayne-i Saadet'ine gidiyor, adamın taleplerini karşılıyordu. Adam ihtiyaçlarının temininden sonra köye gidecekken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Arkadaşlarım sana kızdılar, onların gönüllerini alsan, onlarla da vedalaşsan," buyurdu. Adam denileni yapıyor, vedalaşarak köyünün yolunu tutuyordu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına o adamla ilgili halleri şöyle anlatıyordu. Adamın birisinin devesi kaçıyor. Adam da devesinin peşine düşüyor. Deve kaçıyor, adam arkasından koşuyor. Çevredeki insanlar durumu görünce şu adama yardım edelim, devesini yakalayıverelim diyorlar ve devenin peşine düşüyorlar. Deve önde kaçıyor, kalabalık devenin peşinden koşuyordu. Deve bakıyor ki insanlar peşinde, bu kez daha süratli kaçmaya başlıyor. Devenin sahibi anlıyor ki iş daha da zorlaşıyor. O zaman insanlara, ey insanlar, devemle beni baş başa bırakın, devemle aradan çekilin, o zaman devemi yakalamam daha kolay olacak. İnsanlar aradan çekiliyor ve adam bir tutam ot alarak devesine yavaş yavaş yaklaşıyor ve tutuyor. Peygamber Efendimiz böyle bir tablo anlattıktan sonra şöyle buyuruyor: eğer o sahradan gelen adamı size bırakmış olsaydım, muhtemelen o adamla bir daha hiç görüşmeyecektim buyuruyordu. İnsan bin bir kapılı bir saray gibiydi. Bir, beş, on, hatta 100 kapısını çalabilirsin ve 100 kapıda kapalı olabilirdi. Ama daha yüzlerce kapısı vardı. İnsan varlıklar içinde en çetin varlıktı, en zorlu varlıktı. Ama en orijinal, en muhteşem varlıktı. İnsanın bin bir kapısını çalmak, çileyi göze almakla, katlanmayı kabul etmekle olurdu. Bir dostun düşman kadar kahrolurdu. Kahırlara tahammül edemeyenlerin insanlara hizmet etmeleri, hele hele gönüllere girebilmeyi asla gerçekleştiremezlerdi. Allah'ın sevgilisi alemlere rahmetti. Gönlünde bütün insanlığı barındırandı. Her insanın rahmet iklimine gelmesi için bütün varlığıyla çırpınandı. İnsanların Hakk'a sırt dönmeleri onu dilhun ederdi. Onun en büyük hüznü, elemi insanın Rabbinden uzaklarda kalmasıydı. Onun varoluşu insanın varoluşunu var edenle bağlantısını kurmaktı. Kalbinin sahibiyle bağlantıya geçmesiydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam temimlileri uğurluyordu. Her birine hediyeler veriyordu. Heyetle birlikte gelen ve çocuk olduğu için eşyaların başında nöbetçi bırakılan çocuğa varıncaya kadar hepsine ayrı ayrı hediyeler veriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir insanla kıyaslanamaz boyutlarda cömertti. O Zat-ı Kerim'in alemlere rahmet olarak gönderdiği sevgili Resulüydü. Rahman-ı Rahim'in Kerim ismi şerifi Peygamber Efendimiz'de cömertlik olarak tecelli ediyordu. O her dem paylaşandı. Allah'ın kendisine verdiği imkanları Allah'ın kullarıyla paylaşmak onun hayatının en belirgin esasıydı. Alemlere rahmet olan, kaba insanlara ileri boyutta yumuşak davranırdı. O El-Halim ismi şerifinin kendisinde en ileri boyutta tecellisine mazhar olandı. O muhtaç olanlarla bütün imkanlarını paylaşan, destansı boyutlarda cömert olandı. Onun iki büyük mucizesi vardı. Nice mucizeleri içinde en büyük iki mucizesi vardı. Birincisi Kur'an-ı Kerim'di. İkincisi muhteşem insanlığı, muhteşem ahlakıydı. O insanlığa insanlığı öğretmek için gelen insanlığın üstadıydı. Heyetler yılıydı. Hicretin 9. senesiydi. Hicaz coğrafyasının en kalabalık kabilelerinden olan Esedliler Medine-i Münevvere'ye geliyordu. Bu kabileden bazı kişiler hicretin ilk yıllarında Müslüman olmuşlardı. Esedliler diğer bazı kabileler gibi Müslümanların güçlenmesi, askeri ve ekonomik yönden büyümesi nedeniyle Medine'ye gelmiş değillerdi. Onların derdi içtenlikle mümin insanlar olabilmekti. İçlerindeki Müslümanlardan dolayı İslam'a yönelişleri vardı. Onların belirgin bir farklılıkları daha vardı. Onlar hiçbir zaman Müslümanlarla savaşmamışlardı. Kendilerini daha basiretli, daha engin düşünceli görüyorlardı. Bunu ayrıcalıklı bir hal olarak değerlendiriyorlardı. Böyle bir düşünüş, değerlendiriş onları gurur atmosferine itiyordu. Giderek ters tavırlar sergilemeye başlıyorlardı. Şunları söyleyecek kadar işi kıvamından çıkartıyorlardı. Kendilerinin en büyük kabilelerden biri olduğu, güçlü bir yapılarının olduğu, isterlerse Müslüman olmayabilecekleri, Müslümanlardan korkmadıkları gibi sözler söylemeye başladılar. Bir de kendilerine, şayet Müslüman olurlarsa ayrıcalıklı bir durumun belirlenmesi gerektiğini dile getiriyorlar ve fal bakmak ve kehanette bulunmak gibi imtiyazlar verilmesini istiyorlardı. Öyle bir noktaya geliyorlardı ki Müslüman olmalarını Müslümanların başına kalkmak gibi bir hal sergiliyorlardı. Hucurat suresinin 17 ve 18. ayetlerinde "Onlar İslam'a girdikleri için seni minnet altına bırakmak istiyorlar. De ki Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Eğer doğru kimselerseniz bilesiniz ki size imana erdirdiği için asıl Allah size lütufta bulunmuştur. Şüphesiz Allah göklerin yerin gizliliklerini bilir. Allah yaptıklarınızı görendir" buyuruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Esedlileri hem dinliyor hem de hallerini gözlüyordu. Gül yüzlerinden tebessüm eksik olmuyordu. Onlara en büyük nimetin İslam nimeti olduğunu, Müslüman olmaktan, hakiki bir mümin olmaktan daha büyük bir değerin olmadığını anlatıyordu. İslam'da hiçbir kişiye, hiçbir kabileye ve topluma ayrıcalıklı bir yerin olmadığını, insanların özlerinde yüksek bir değerin bulunduğunu, insanların tarağın dişleri gibi eşit olduğunu beyan ediyordu. İstedikleri falcılığın ve kehanette bulunmanın ise birer sapıklık olduğunu, İslam'la taban tabana çeliştiğini beyan buyurarak öğretiyordu. Esedli şair Dirar bin Ezver İslam'ı dile getiren güzel bir şiir söylüyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onu tebrik ediyordu. Esedliler İslam'la şerefleniyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Semada Arif'in canı, bu can Mevlana hayranı, derer değil Gül-i Reyhanı, onun payi türabından. Olursun bülbül-i şeyda, nasıl sermest eder sevda, coşar umman olur peyda, gözün her

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyor, mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El eman, el

Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr. Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
7: Furkan 74-77 Müminlerin Duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehirinden daha acıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Öz Balboya, Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler. İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler. Yerin bitirdiklerinden, İnsanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah

yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dop dolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık.
ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
6: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pasta cila, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim 0553 735 8427 0553 735 8427.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
8: Taşıyacağım seni.
1: Gönlümüzden
8: kan
1: gönlümüze.
8: Kokulu vadilerden geçerken
1: Davet Radyo.
8: Yadellerde kahır suyu içerken taşıyacağım seni. Ey ruhuma ipeğin giydirilen gömleği. Sütten kesilince sen ölesiye ağlayan çocuğun sütü. Kuşku limanlarında denizi yüreğime bağlayan gemi. Marazi bir göğün yaralı kuşlarını binbir çiçek tozuyla okşayan gül merhemi. Acılar içimde tünel açarken, hatıralar avucumdan uçarken taşıyacağım seni. Baharın tükeniyor yanan bir orman gibi, küllerinin altında yine sonsuz bir bahar, tutuşan bir ciğerden yayılan duman gibi, yine seninle dolu kan tüküren aynalar. Kapansa da fil dişi kapıları kalemin, bakışların şiirin sarayını kuruyor. Bir yanında kopuyor fırtınası elemin, bir yanında sahile okyanuslar vuruyor. Kahpe düşman ağusunu saçarken, kara bahtım kefenimi biçerken taşıyacağım seni. Hanedan titreşimi sardı kelepçeleri, eski bülbül kafesi, nargile sarhoşluğu, garip bir uğultuyla yayıldı beynimize. Çaresizlik, ruhların en sersefil boşluğu. Masmar kesildi yine sarı sabır taşları, kabusa dönmek üzere sefih Leyla düşleri. Bulutlar kemirirken nazlı gök kuşağını, istila buğdayları döküyor başağını. Yaz çiçeği kara kışı seçerken, çöl arslanı tilkilerden kaçarken taşıyacağım seni. Ey masallar çağının yosunlu mağarası, yuvasız kalınca sen ıssızlığa tüneyen kurdun yuvası, rüya tuzu damardaki tıkanma, ateş böceğinin solgun duası, kızıl mermerlerin intiharında devlerin saçına düşen yıldırım, bensizliğe giden tozlu kaldırım. Gece gündüz derdin ile naçarken, mahzun melul buralardan göçerken taşıyacağım seni. Aşk ipek bir karanlıktır, düşer kirpikleri kınalı bakışlardan, yedi renkli yağmur damlası gibi yıldızlar ki ıslanmamıştır onlar. Kuğuları aldatılan göllerde unutulmuş dünyaları arayan bulutlar ki uslanmamıştır onlar. Aşk ipek bir karanlıktır, gözleri ışıldar yolların kıvrımlarında, umutlar ki paslanmamıştır onlar. Çeker uzakları yakına rüzgar, çiçekler toprakta bengisu kokar, gölgelere yaslanmamıştır onlar. Yüreğinde deniz taşıyanların destanı okunur kaldırımlarda.
9: 91.8
8: Sevdiğine nazlanmamıştır.
9: Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehirinden daha acıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Hicretin de efendim. Geldin. Bir yere gitmedin. Bize geldin. Yurdumuza, yöremize, yüreğimize. Adımlarının hepsi bizi bize yakınlaştırdı. Uzaklıkları uzaklaştırdı çöl yolculuğum. Bizi adımladın aslında. Adımızı sonsuzluğa yazdırdın. Bizde yürüdün gerçekte. Canlarımızı canana, sevda diye yazdın. Sıdkı dost eyledin bize. Hıyanetin çöllerini aştın. Unutuşta bırakmadın bizi. Adımızı güzeller arasına yazdırdın. Yürüdün. Geldin. Yesrib'i Medine'ye çevirdin. Eşiğimize medeniyet getirdin. Evimize geldin. Boş evlerimizi sıcacık yuvamız eyledin. Rahmetin göklü yağmurunu indirdi kalplerimize. Merhametten çınarlar diktin gönüllerimize. Vardan öte vara yar eyledin ölümden ürperen canlarımızı. O gün orada rüzgarın eşi benzeri olmayan o hasreti fısıldadığı yerde, o gün orada gün ışıklarının bütün zamanların en parlak yıldızına hoş geldin dediği yerde, o gün orada nicedir susuz ruhların billur ruhunu su gibi yudumlamayı umduğu gölgede, o gün orada dağları tebessüm ettiren, güneşin yüzünü güldüren, kalplere hiç bitmez teselliler getiren sıcacık gölgenin ufka sokulduğu yerde, yolunu gözleyen çocukların suratında kirli sarı bir çöl tozu olmalıydım. O gün orada olmalıydım. Tala'l bedru aleyna diyen genç kızların nefesinden savrulmuş bir ah olmalıydım. Ah, o gün orada olmalıydım. O gün orada senin kutlu bakışını karşılayan yaşlı gözlerin üzerinde incecik bir kirpik gölgesi olmalıydım. O gün orada sevinçten kısılmış seslerin çarpıp erildiği duvarlarda, eskimiş bir taşta ben olmalıydım. O gün orada olmalıydım. Olamadım. Ne gam, bugün buradayım. İlk senin dudağından duyduğum kutlu sözün kucağında ağırlanıyor kırık kalbim. Yetim değilim. Rabbim beni terk etmedi, bana küsmedi de. İlk senin nefesinden indirilen söz yağmurunun ellerinde filizleniyor ümitlerim. Şaşkın değilim. Sonralarım öncelerimden daha güzel olacak. Her gün daha güzel, daha da güzel olacak. İlk senin sesinden yankılanan kutlu sözün güneş yüzlü tebessümüne koyuyorum boş avuçlarımı. Sahipsizliğim. Rabbim bana verecek, hoşnut edecek beni. Öyle ki daha fazlasını isteyemez olacağım. Bugün buradayım. Yürüdüğüm yer kadar yakınım sana. Ne güzel ki ayetleri okudukça ağız birliği ediyorum seninle. Senin açtığın kıbleye dönüyorum yüzümü. Yüz aklığı alıyorum secdelerimde. Senin durduğun yerde duruyorum kıyamlarda. Hatırını, hatıranı ete kemiğe bürüyorum. Can diye ayakta tutuyorum. Senin ıslandığın yağmurun altında ıslanıyorum. Rahmete dokunuyorum damla damla. Çorak yüreğim ıslanmayı umuyor yağmurunda senin müjdelerinin. Katran karası gecelerim veda tepelerini bekleyen çocukların gözlerinden hasret emiyor. Aranızdadır Allah'ın elçisi haberini. İçmeye, içmeye eğiliyorum. İmanı sevdiren yüzünde siliniyor tereddütlerim. Hicret müjdesi bekliyor, vuslatını gözlüyor hasretlerim. Kaybolduk, bakışımdan uzağa düştük. Geceyi gündüzle karıştırdık, inci mercanı dağıttık. Elimizde sedeflerle kaldık, ballar balını yağmalattık. Boş kovanlarla avunduk, kıyıların efsununa kandık, denizlerden olduk. Ey sevgili, ey sevgili. Öğütlerinin güneşi doğduğunda Nuşirevan'ın sarayı gibi sarsılmalıydı. Savunma hatlarımızı terk etmeli, ne kadar taş varsa kalbimizde dökmeliydi. Rahmeti düşürdük avuçlarımızdan. Şükürden pınarlara değmedi dudaklarımız. Şefkat kanatlarını açamadı göğsümüzde. İffetimiz Yusufça kuyulardan geçemedi. Şimdi perişanız. Suçlu arıyoruz aynalarda. Adımızı suçlular hanesinden sildirir misin ey sevgili? Bilemedik, seni sevmenin ruhumuzu ateşlerden kurtardığını. Çağın ümit yoksulu aklına, teselliye muhtaç ruhuna seni anlatamam. Senin sevdiğini sevmenin, senin sevildiğin gibi sevilmenin sonsuz serinlik ve selamet olduğunu fark edemedik. Seni aramızda bilip çağın yangınlarına sular taşıyamadık. Geç kaldık. Gül yüzünde gül eyler misin alevlerimizi? Gözlerin, nice gözlerin göz aydınlığı. Körlüklerimiz senin bakışınla açıldı. Gönlümüzün çorağında hep taşlar çoğaldı. Yağmuru da ıslatan sen değil misin yağmurlar güzeli? Yağ, yağ ki gözyaşlarımız da utansın. Bu firaktan bu gönül biçare, bu gönül yaslı, yerle gök arası tereddütlerdeyiz. Yıldızı alınmış geceler gibi, ışık değmemiş hüzünlerin arefesinde, korkuların terkisindeyiz. Sesimizi kıstık, nefesimizi tuttuk, Sözü kutlu dudağına emanet ettik. Uzaklarımızı çağrınla yakın eder misin? Tuzaklarımızı gül yüzünde bozar mısın? Bu gönül Beytullah, bu gönül yüce, nice zaman oldu dargındır bize. Zindan olmuş kelimeler ülkesi, can vermez söze. Ey sevgili, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Heybesi boş, ruhu sarhoş biz yitikleri, kereminle yeniden kucaklar mısın?

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün Rabbimizin Et-Tevvab Celle Celaluhu ismi mübareki ile başlıyoruz programımıza. Bütün günahkarların adeta iştahını kabartan, ruhlarına, kalplerine, hissiyatlarına can veren bir ismi ilahi. Et-Tevvab. Kendisine yönelen kullarının günahlarını affeden, tevbelerini kabul eden demektir. Tevbe, günahlardan sıyrılarak Allah'a itaate yönelmektir. Aziz kardeşlerim, ilahi senaryoda insan yaratılmış, kendisine nefis verilmiş, bunun yanında irade ve akıl ile tecihizatlandırılmış ve kendisinden bu azaları, cihazları kullanarak iyi ve kötüyü ayırt etmesi istenmiştir. Şayet insan aklını kullanır, iradesine sahip olur ve nefsine hükmederse, insan meleklerden üstün bir mertebeye çıkar. Ama insan aklını hayırda kullanmaz, tam tersini yaparsa nefsinin kölesi olur. İşte o zaman hayvanlardan daha aşağı bir derekeye düşer. Zira hayvanlara akıl verilmediği için onları Cenab-ı Hak sorumlu da kılmamıştır. İnsan görünen canlılar arasında hareketlerinden, fiil ve eylemlerinden sorumlu tek varlıktır şu kainatta. İlahi senaryoda bir de şeytan faktörü vardır. Hazreti Adem aleyhisselam yaratıldığı zaman bu muhteşem eser karşısında secde emri verildiği an secde etmekten kaçınan, kibirlendiği için rahmetten uzaklaştırılan ve kendisine kıyamete kadar mühlet tanınan şeytan, insanoğlu yani bizler kendisine ölüm gelinceye, can emanetini teslim edinceye dek şeytanla mücadele etmekte ve savaşmaktadır. Can bedenden ayrılıncaya dek şeytanla sınanır insan. Bundan dolayı da her an yanılma, hata yapma ve şaşırma ihtimali vardır insanın. Aziz kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, yarattığı kulunu en ince ayrıntılarına kadar bilen o yüce yaratıcımız, kullarının hata edebileceğini, kusurlar işleyebileceğini bilir. Af ve mağfiret kapılarını kulunun son nefesine kadar açık tutacağını vaat eder. Şura suresi, kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O'dur. Kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O'dur. Bakara suresi, şüphesiz ki Allah çok tevbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de. Kuldan beklenen mükemmel ya da kusursuz olması değildir. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa
sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiseyle ilgili olarak şöyle buyurmaktadır. Canımı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki siz hiç günah işlemeseydiniz Allah sizi giderir, günah işleyen bir kavim getirir. Onlar Allah'a istiğfar ederler. Allah da kendilerini affederdi buyurmaktadır. Yani Cenab-ı Hakk'ın Gaffar, Gafur isimleri de tecelli edecek. Kul günah işleyecek, günahından tevbe edecek, arınmak isteyecek. Rabbimiz de onun günahlarını affedecek ve bu şekilde affetme ile ilgili olan Esmaül Hüsna tecelli edecektir. Kuldan beklenen, yani bizlerden beklenen günahlarımızın farkında olmamız, acziyetimizi bilip Rabbimize sığınmamız ve samimiyetle tevbe etmemiz, hatalarımızın bağışlanacağını, dünyanın fenalığının farkına varmamızdır. Hud suresi, gündüzün her iki tarafında ve gecenin suresi, gündüzün her iki tarafında ve gecenin saçaklarında namaz kıl.

bereket indirsin ve sizi kuvvetinize kuvvet katarak çoğaltsın. Gelin günahkar olarak dönüp gitmeyin. Gelin günahkar olarak dönüp gitmeyin. Gelin günahkar olarak dönüp gitmeyelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulunun tevbesinden dolayı Allahu Teala'nın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de bulduğu andaki sevincinden daha fazladır buyurulmaktadır. Kulunun tevbesinden dolayı Allahu Teala'nın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de bulduğu andaki sevincinden daha fazladır. Yani günahlarına tevbe eden ve tevbesi kabul eden bir kul, tabiri caizse hem kendisini sevindiriyor hem de Rabbini sevindiriyor. Yine Nebiler Nebisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allahu Teala gündüz günah işleyip gece tevbe edenin tevbesini kabul etmekte ve gece günah işleyip gündüz tevbe edenin tevbesini kabul etmekle kerem sahibidir. Güneş batıdan doğuncaya kadar böyledir buyurulmakta. Yani güneş batıdan doğuncaya kadar, kıyamet kopuncaya kadar Cenab-ı Hak tevvaptır, tevbeleri kabul edicidir, günahları bağışlayıcıdır. Aziz kardeşlerim, rahmet deryasında yüzüyoruz, yürüyoruz. Merhamet okyanusunda kulaç atmaktayız, yüzmekteyiz. Sahili selamete varmak üzereyiz. Nur Suresi. Ey müminler, hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Ey müminler, hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Tahrim Suresi. Ey iman edenler, samimi bir tevbe ile Allah'a dönün. Ey iman edenler, samimi bir tevbe ile Allah'a dönün.

Nisa suresi. Ancak Allah'ın kabul etmesini vaat buyurduğu tevbe o kimseler içindir ki bilmeyerek günah işleyip hemen tevbe edenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbelerini kabul eder. Allah alimdir, hakimdir, her şeyi bilen ve hikmet sahibidir. Bakara suresi. Ancak tevbe edip halini düzelterek gizlediği gerçeği söyleyenler başka. İşte onları ben bağışlarım. Ben tevbeleri çokça kabul ederim. Çok merhamet edeceğim. Aziz kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerimiz, günah işleyen kişi işlediği günahından dolayı hemen tevbe etmeli. Zaman geçirmeden bağışlanma dilenmelidir. Kul hakkının dışında Allah'a karşı işlenmiş günahların affı için 3 şart vardır. Birincisi, günahtan tamamen vazgeçmek, yani günahı terk etmek.

İkincisi, işlediği günahtan pişmanlık duymak. Üçüncüsü, o günaha bir daha dönmemek. Eğer kişi kul hakkına girmişse, hak sahibinin hakkını ödemesi ve onunla helalleşmesi gerekir. Yani nasuh tevbe için, günahların affedilmesi için kul hakkı olan günahta 4 şart, kul hakkı olmayanda ise 3 şart vardır. Günahtan vazgeçmek, yaptığına pişman olmak, bir daha günaha dönmemek ve kul hakkını hak sahibine iade etmek. En'am suresi. Ayetlerimize inananlar sana geldikleri zaman onlara şöyle söyle: selam olsun size. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Sizden her kim bilmeyerek bir kötülük işleyip de sonra arkasından tevbe eder, kendini düzeltirse muhakkak ki o bağışlayan, esirgeyendir. Selam olsun size. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Sizden her kim bilmeyerek bir kötülük işleyip de sonra arkasından tevbe eder, kendini düzeltirse muhakkak ki o bağışlayan, esirgeyendir. Ey Rabbimiz, huzuruna geldik. Boynumuzu büktük. Hatalarla, yanlışlarla dolu ellerimizi sana uzatıyoruz. Bu aciz ellerimizi kudret elinle tut. Bizi rahmetinle sarmala. Sana sığınıyoruz. Affınla, bağışlamanla temizlenmeyi umuyoruz. Temizle bizi ki sana yakışır bir kul olalım. Ümidimiz rahmetin, korkumuz haşmetin, sana İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyerek yalvarıyoruz. Yalnız senden yardım diler, yalnız sana ibadet ederiz diyoruz. Bizleri doğru yolundan ayırma, ayaklarımızı dinin üzerinde sabit kıl. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506-218-4780, 0534-716-2027.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533-925-8775 0533-925-8775.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehirinden daha acıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Gönül bir yerde yine durmaz oldu. Bu derdinden kimesine bilmez oldu. Düşüp bahrı gama hiç gülmez oldu. Gönül bir gül için bin hare düştü. Onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

Azat eden olmaz, bela damından azat eden olmaz, anı bir lahzacık şad eden olmaz, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü. Yanar hicriyle yarin yok mecali, kimesne anlayıp bilmez bu hali, cihanı inledir ahü melali, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

olup mecnun veş aleme rüsva, dembedem çağırır vaveyla leyla, bu ahına dayanmaz kühü sahra, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü. Hulusi, ahü zarın yare erse, onulmaz derdine bir çare erse, bu ahü naleler gülzare erse, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Ürpertir tabiat üfleyince rüzgarı, derin gök soluğu. Ulu ses dokununca çarka, düşer ölümün gölgesi eşyaya. Başlar eşyada hareket kurtulmak için kendinden. Daha öteye geçmek için arınmak gibi elbiseden. Yakalar ölümsüzlüğün sonsuz ipini. Sonra ses olur. Zamanın idrak incisi ses. Döner, döner, döner de yönelir sebebe. Sebep ey! Sesi damarla çizer. Mutlak sözü damarda kanla çizer. Uzar bir göz ağrısının gecesi, uçsuz bir nehir gibi. Bir bebeğin ilk hecesi düşer ağzından, ansızın ve bulur. Aklı yontan o sonsuz sesi bulur. Sonra toprak sıkışır sıkışır taşar da renk olur tarlada. Güneşin çarpılmış elçisi Van Gogh'la gelir önümüze. Portakalla yayılır, karanfilde tutuşur, karar kılar denizde. Renk denizde karar kılan ebedi tarla olur. Renk baş kaldırırken, helezonlar çizerken ses, son fatih, su, fetheder tabiatı. Döner, döner, dövünür, eritir dağları, yobaz kayaları. Daha der, sığmaz kabına, yönelir göğe teslim olur. Ve düşerken toprağa çağırır. Sebep ey! Her sabah bütün bitkiler iştahlı bir çocuktur. Emer, emer, emerler toprak anayı. O sultan hazinesi, o hep veren sonsuz cömert anayı. Yeşil hayat, kırmızı hareket, sarı sabır emerler ve beyaz iman çizer sesini, tamamlar kavisini. Sebep

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Biadez zerrat kainat ve mürekkebatiha ve tasbihatiha ve tahmidatiha. Çok muhterem, çok kıymetdar davet edinleyicileri. Bugünkü Risale-i Nur dersimizde, Nur İklim programında 26. Lema İhtiyarlar Risalesi'nden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak okuduğumuz, okuyacağımız derslerin tesirini halk edesin. Bir ömür boyu bir derslerle ömrümüzü geçirmeyi nasip edesin. Evet, İhtiyarlar Risalesi hakikaten çok tatlı. İnsan okudukça okuyası geliyor. Bazen öyle diyorum, yani diyorum ki alsam bu İhtiyarlar Risalesi'ni. Her bir risale öyle. Yani her risale makamında çok güzeldir. Fakat bazen öyle diyorum, yani bir odaya geçsem, mescide geçsem, açsam, her şeyi kapatsam, tüm teknolojiyi dışarıda bıraksam ve açsam bu İhtiyarlar Risalesi'ni, böyle haykıra haykıra okusam, her bir rica bir merhem, her bir rica bir tiryak, her bir rica bir iksirdir yani. Yani insanın her dönemde sanki Risale'nin bir mana bir aleminde yerleşiyor. Onda farklı bir boyut oluyor. Bir zamanlar hasta listesi için diyordum. Böyle bir hastalık döneminde. Böyle hasta listesini peş peşe okuyor, okuyor. Virt gibi sanki. Okuyor, okuyor. Hasta listesini Osmanlı aleminde çok farklı yer etmişti yani. Yani artık böyle sanki günlük hasta listesi okur gibi oldum. Daha sonra başka bir dönemde bir ihlas listesi oldu böyle aleminde. Dedim ki her gün ihlas okuyacağım böyle. Her gün ihlas okuyacağım. Her gün ihlas okuyacağım. Belli bir zaman devam etti. Ondan sonra işte efendime söyleyeyim 17. söz bir ara aleme çok şey yaptı böyle. Alemi doldurdu. Böyle gece gündüz 17. söz okumak için uğraşıyordum. Ondan sonra daha sonra bir arada 9. söz yine aynı alemi şey yaptı. Sonra 30. lema. O sinema böyle. İsmi Azam'da her gün bir İsmi Azam'dan okuyayım diye. Ya ben şunu anladım, yani Risale-i Nur hakikaten siz Risale'nin içine girdikçe, Risale'nin dünyasına girdikçe, vakit ayırdıkça, önünde diz çöktükçe, Risale-i Nur sana hakikaten açıyor yani. Gerçekten açıyor. Yani siz ne kadar Risale'de diz çökerseniz, efendime söyleyeyim, ne kadar fedakarlık ederseniz, fedakat yaparsanız, Risale-i Nur'un ne kadar emek sarf ederseniz, manalar o nispette açıyor. Ben şu manayı anladım. Bir abimiz böyle Risale-i Nur'da çalışmalar yapıyor. Böyle. Örneğin bu ay diyor ki ismi adl. İsmi adl üzerine Risale-i Nur'da ne kadar ismi adl varsa böyle çıkarıyor defterini, ajandasını not alıyor, çalışıyor ya falan. Sonra her ay bir konu seçiyor, bu konu çalışıyor. Dedim ki ya bu acaba nasıl bir zevk alıyor? Acaba nasıl manalar çiziyor? Böyle hep aleme geliyordu. Böyle bir mitala da bir Risale-i Nur sohbetinde denk geldi böyle. Böyle tevafuk oldu, aynı sohbete oturduk. Sonra orada anladığı bir manayı, bir sırayı anlatmaya çalıştı. Böyle dedi, alemde şöyle bir mana var dedim. Öyle pencereler açtı ki biz mest olduk yani hakikaten. Nasıl bir mana çıkardı ya Rabbi, nasıl bir mana çıkardı böyle. Ben şunu anladım, ben dedim ki demek ki ne kadar ona emek vermiş Risale-i Nur, ona kaçıncı pencereden açılmış, bize bir pencere açıldı. Böyle ucunu açmaya çalışıyoruz. İşte dünyevi meşguliyetten, derdi maişetten, koşturmadan ne kadar vakit bulduk, işte günlük okumamızı yapmaya çalışıyoruz. Ama işte bir abide var ki ömrünü Risale-i geçiriyor. En güzel vakitini, en güzel ömrünü Risale-i harcıyor. Sonra Risale-i için ajandalar alıyor. Risale-i için notlar alıyor. O aldığı notları çıkarıp üzerine müzakere yapıyor. Dinliyor, ses çalışması yapıyor. Yani Risale-i Nur bir deryadır, bir okyanustur. Daha önceki derslerde dedim. Eczane-i Kur'aniyedir. Biz nurlara ne kadar vakitimizi verirsek, ne kadar ona fedakarlık yaparsak, o nispetle nurlar bize açılır. Rabbim bu manalar açılmasını nasip eyle. Ve şunu gerçekten hakkal yakin hayatımızda yaşadık. Risale-i Nur okudukça insan haramlardan daha çok kendisini muhafaza ediyor. Yani bu ilimle, efendime söyleyeyim, üniversite okumakla, meslekle, efendime söyleyeyim, emeklilikle değil yani. Ne olursa olsun, hangi sınıfta, hangi sıfatta, hangi yaşta olursa olsun, Risale-i Nur ciddi manada okuyan, ciddi manada diz çöken bir insan, bakıyorsunuz hayatı çok istikamette oluyor. Ve meselelere bakış açısı, hadise çok farklı oluyor yani. Yani bir hadise yaşanıyor, düşün dünya üzerinde. Örneğin bir siyasi hadise yaşanıyor. Yani biz sadece duyduklarımızla yorum yapabiliyoruz. Kulaktan doyma bilgilerle, dolma bilgilerle. Bir de Hulusi'nde uğraşan bir hocaya, bir abiye sorduğumuz zaman diyor ki üstadımız burada şöyle bir mana demişti. Bu hadiseye bakıyor diyor yani. Bakın bunun arkasında, perde arkasında şöyle bir şey var diyor, bu hikmeti ilahi. Her mesele sahne gözlüğe bakmak çok farklı bir şey yani. Evet, bu mukaddime oldu. Biraz konu dağıldı, hakkınızı helal edin. Hakikaten nurlar hakkında ne kadar konuşsak azdır yani. Yani Şener hocamız, Şener abimiz, Şener Dilek abimiz böyle nurlar hakkında bazen bir açılıyor bir konuşmaya. Yani diyor saatlerce konuşayım anlatamam diyor yani. Saatlerce konuşayım, günlerce konuşayım anlatamam. Ondan sonra gerçekten bu aralar değil mi, Kavlak hocamız da bayağı şey yapıyor yani, nurlar üzerinde şey yapıyor. Geçen de Nevzat Tarhan hocamız böyle psikolojiyle ilgili bir konu konuşurken Risale'ye girdi bir anda. İşte üstadan aldı dersler. Risale'de nasıl bir ders almış anlattı. Sonra dedi ki bu çok aşılır yani daha bunu. Çok aşılır. Yani üstadımız bir psikoloji dersi verir bize dedi resmen. Yani bir sosyoloji, psikoloji. Yani toplumun hastalıklarını, içtimai hastalıkları çökmek için, çözmek için nurlara ihtiyaç var dedi yani. Açık açık yani ihtiyaç var. Bu asırda çok ciddi ihtiyaç var. Evet. Konuyu çok dağıttık. Hakkınızı helal edin. Şimdi ihtiyarlar listesine tekrar dönüyoruz. Aslında dersin başındayız. Böyle sürekli bize sorular geliyor. Risale-i Nur'a işte günlük vakit, ne kadar vakit ayırmamız lazım? Risale-i Nur çok okumamız, az okumamız. Risale-i Nur açılmıyor. Açılırsa nasıl olur gibi. Onlara bir cevap mahiyetinde oldu. Üçüncü rica. Bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım. Vücudum kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Niyazi Mısri'nin günde bir taşı binayı ömrümün düştüğü yere can yatar gafil, binası viran oldu bir haber. Dediği gibi ruhumun hanesi olan cismim de her gün bir taşı düşmekle yıpranıyor. Ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başladılar. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarakat zamanının yakınlaştığını hissettim. O manevi ve çok derin ve devasız görünen yaranın merhemini aradım, bulamadım. Yine Niyazi Mısri gibi dedim ki, dil bekası, hak fenası istediğim mülkü teneyim, bir devasız derde düştüğüm, ah ki lokman bir haber. Yani benim kalbim bütün kuvvetiyle beka istediği halde, hikmet-i ilahiye cesedimin harabiyetini iktidar ediyor, hekim-i lokman da çaresini bulamadığı devasız bir derde düştüm. O vakit birden, merhamet-i ilahiyenin lisanı, misali, timsali, dellalı mümessil olan Peygamber-i Zişan aleyhissalatü vesselamın nuru ve şefaati ve beşere getirdiği hediye-i hidayeti, o dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı yeğsimi nurlu bir ricaya çevirdim. Evet, ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyariler, biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durduramazlar. Sevkiyat var. Fakat gafletten ve kısmen de ehl-i dâletten gelen zulümat evhamlarıyla bize firaklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi ahbapların mecmuadır. Başta şifeğimiz olan Habibullah aleyhissalatü vesselam ile bütün dostlarımıza kavuşmak alemidir. Evet, 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı ve onların ruhlarının mürebbisi ve akıllarının muallimi ve kalplerinin mahbubu ve her gün sebeb-i kelpayı sırrınca bütün o ümmetin işlediği hasenatın bir misli, sayfayı hasenatın leva edilen ve şekainattaki makası ilahiye, âli ilahinin medarı ve mevcudatın kıymetlerinin tealisinin sebebi olan o Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam dünyaya geldiği dakikada ümmeti rivayet sahihayla ve keşf-i sadıkla dediği gibi mahşerde herkes nefsi dediği zaman yine ümmeti diyerek en kutsi ve en yüksek bir fedakarlıkla yine şefaatiyle ümmetin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz. Bu güneşin etrafında hadsiz asfiya ve evliya yıldızlarıyla ışıklanan öyle bir aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaati altına girip ve nurundan istifade etmenin ve zulmat ve zahidin kurtulmanın çaresi sünnet-i seniye itibadır. Evet, baştan gelelim. Bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit. Değil mi? Üstadımız diyor gençlikte akıldan ziyade hissiyat, değil mi, devrededir yani. İnsan gençlikte hissiyatla, ne derler, gençlik hissiyatına kapalı derler Allah muhafaza yani. an, o anlık hissi bir karar. Gençlikte insan çok böyle aklıyla böyle ne yapamaz, bazen mizanı kuramaz yani. Ki üstadımızın nurani bir gençliği var. Ona rağmen ne yapıyor? Üstadımız aslında bir manada bütün gençlere diyor yani. Bu gençlik gecesinin de neyi vardır? Bir sabahı vardır. Hemen bu gençlik yazının da bir kışı vardır manasında. Gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım. Vücudum kabir tarafından bir işten koşar gibi gidiyor. Herkes bir an bir maziye baksın. Yaşını ele alsın. Ya bu yaşa kadar nasıl geldik? Değil mi? Göz açıp kapamak gibi. Bizim böyle nur hizmetine Feyzi abi var. Muhterem bir abi ömrünü nur hizmetine vermiş. Feyzi abiye diyorlar ki abi bu yaşınıza geldiniz, belli bir kemal yaşa gelmiş artık. İhtiyarlanmış. Ömrü elhamdülillah nurlarla geçmiş. Nasıl geçti bu ömür? Diyor ki bir göz açıp kapamak gibi. Ama elhamdülillah o göz açıp kapama hep nurlarla geçmiş yani. Değil mi? Geçmişe baktığınız zaman insan hep güzel anlarını, güzel hatıraları anlamak ister ya, hatırlamak ister ya. İşte insanın Allah yolunda ibadetle, sohbetle, taatle geçen günleri nurani günlerdir yani. Değil mi? Değil mi? Bakıyorsunuz kabire koşarak gidiyoruz yani gerçekten. Hele ahir zamandaki zamanın hiçbir kıymeti kalmamış. Değil mi? Aylar olmuş gün, haftalar olmuş saat, saatler olmuş saniye gibi. Hemen böyle. Nasıl geçiyor yani? Ömür nasıl geçiyor? Sel gibi yani. Üstadımız ileride diyor yani, bakın. Bu da üstadımız çok güzel bir şey diyor yani. Yani üstadımız diyor ki böyle, bu da güzel bir manayı anlatıyor üstadımız. Yani diyor ki ömrü anlatırken şöyle diyor. Evet, ömür tayyaresi hızla geçiyor diyor yani. Hızla geçiyor. Evet diyor, hayat apartmanı yıkılıyor diyor. Bakın çok önemli. Hayat apartmanı yıkılıyor. Ve yıkılırken diyor temerru merru sahibi ayet. Yani hayat apartmanı çok hızla yıkılıyor, geçiyor diyor. Yani demek ki evet, burada var böyle üstadımız, ha burayı da alıyor. Yani demek ki hakikaten her gün bu hayat apartmanından bir taş düşüyor yani. Her gün bir taş düşüyor yani. Yani biz farkında olalım veya olmayalım. Her gün bir taş düşüyor. Ve ömrümüz yıpranıyor yani. Değil mi? İnsan yıpranını nerede anlıyor? Bir gün bakıyorsunuz ki saçlarınız dökülüyor. Efendim dişleriniz dökülüyor. Efendim vücutta yaralar çıkıyor yani. Hastalar listesine geçiyor yani. Ya bunlar tebellüt eden işaretler yani. Yani artık yaşlandığa doğru yiyorsun. Günde bir taş binayı ömrümün düştüğü yere, can yatar gafil binası oldu viran bir haber. Değil mi? Her gün bir taş düşüyor. Dediği gibi ruhumun hanesi olan cismim de her gün bir taş düşmekle yıpranıyor. Ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başlar. İnsanı dünyaya bağlayan, insanı dünyaya aşık eden, meftun eden, müptela eden nedir? Hayalleridir. Emelleridir. Değil mi? Yani peki akla şu geliyor. İnsanın hayali olmayacak mı? Elbette olacak. Emeli olmayacak? Elbette olacak. Değil mi? Yani insanı hayat tutan emelleridir. Değil mi? O hayalleridir. Gayeye hayal olmazsa ezhan en ileri döner, etrafında dolaşır. Yani insanın gayeye hayal olacak. Fakat biz bazen öyle oluyor ki dünya o kadar kuvvetli bağlanıyoruz ki. Bakın sanki bütün hayalimiz, bütün emellerimiz, bütün gayemiz dünyevi yani. Böyle herkes hayallerini yazsa kağıda, isteklerini yazsa, emellerini yazsa, bak planına baksa, bak hep dünyevi yani, değil mi? Artık ihtiyarlığa doğru ne oluyor? Artık bu emeller yavaş yavaş kırılmaya başlıyor. Dünya ile olan, artık dünyanın fena ve fani yüzü tabiri caizse gözüküyor yani. Niye gözükür? Çünkü hayal ettiğin şeyler elinden gitmeye başlıyor. Gücünü, kuvvetini verdiğin, belki ömrünü verdiğin şeyler yavaş yavaş seni terk ediyor yani. Bak, ne oluyor? Yavaş yavaş bağlar kopmaya başlıyor. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarakat zamanı yakınlaş hissettim. Artık yavaş yavaş ne yapıyorsun? Bak, dostlarından ayrıla ayrıla ayrıla artık kabire doğru yakınlaştığını hissediyorsun. Hani bir yerde geçiyor. Eğer ayrılık olmasaydı ölüm ruhlarımızı almaya gelemezdi yani. Çünkü ömür boyu bütün sevdiklerine yan yanasın. Hiç ayrılık elemi çekmemişsin. Hiç firak çekmemişsin. Dünyadan nasıl ayrılacaksın? Değil mi? Bu dünyadan ayrılmak çok zor gelir bu insana yani. Değil mi? İnsan zamanla sevdiklerinden ayrılıyor. Dostlarından ayrılıyor. Yeri gelse anne babasından ayrılıyor, uzak kalıyor, uzakta kalıyor, gurbet yaşıyor. Ve en son ayrıla ayrıla yalnız kalıyor. Değil mi? Böyle ihtiyarlara bakın. Bazıda böyle yalnız yani. Sadece kendi yaşıtlarıyla beraber olmak istiyor. Dünyada kendini bir garip hissediyor. Ama gençken, etrafı kalabalıkken, makamı, malı, mülkü varken bunu hissetmiyor yani. Değil mi? İnsan sevdiklerinden, dostlarından, makamından, malından, mülkünden ayrıla ayrıla ayrıla dünyanın ne kadar fani olduğunu en çok hissediyor. O manevi çok derin ve devasız görünen yerden beri hem lazım. Zahiren sanki herkes beni terk etti, tek kaldım değil mi? Hani derin bir yara gibi. Yine Niyazi Mısri gibi dedim ki, dil bekası, hak fenası istediğim yüktenim. Bir devası derde düştüğüm ahir lokmam bir haber. Değil mi? Yani öyle mülk istiyorsun, dünyada beka istiyorsun. Fakat öyle bir derde düş, yani öyle mülk istiyorsun, dünyada beka istiyorsun. Fakat öyle bir derde düşmüşsün ki bütün istediğin şeyler elinden gidiyor.

yaşasam doğru yetişiyor. Allah Allah. Ve beşere getirdiği hediye hidayeti. İnsanlığa nasıl bir hediye getirmiş? O dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı yeğesimin nurlu bir ricaya çevirdi. Ama bir an karanlıklı olan o yeğesi atıyor ve nura çeviriyor. Nasıl oluyor? Evet, ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyarlar. Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Bunu sadece artık ihtiyarlar değil, herkes. Biz gidiyoruz, biz bu dünyada bir misafiriz. Bir yolcuyuz. Bu dünya iki kapılı bir han gibi. Birisinden geldik ve diğerine gidiyoruz. Bu dünya bir konaklama yeri gibi. Bir kervansaray gibi. Geldik, konaklayıp gideceğiz. Ya misafir kendisiyle getirmediği bir şeyi götürmez. Tamam, bak. Biz bu dünyaya ne geldik? Üryan geldik yani. Ana rahminden dünyaya çıplak geldik. Ve gidince ne gidiyoruz? Bir kepenle gidiyoruz yani. Bakın nasıl geldik, nasıl gidiyoruz. O sebepten dolayı biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durduramazlar. Bunu ezberlememiz lazım. Her dinleyicimizden bu vecizeyi ezberlemesini istirham ediyoruz. Bir daha okuyorum. Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar. Sevkiyat var. O sevkiyat öyle bir sevkiyat ki. Her gün binlerce kişi ahiret alemine geçiyor. Binlerce kişi dünyaya gözünü açıyor. Bu dünyada neyle meşgul olalım? Ne makamımız olursa olsun. Dünyanın lüzumsuz işleri, koşturmacaları. Son nefesimizde bitecek her şey. Ya demek ki dünyanın malayanı şeyleriyle aldanmamak lazım. يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ دُنْيَا اَلَى الْآخِرَةِ Dünya hayatı bir oyun oyuncaktan ibarettir. Ya mal da yalan, mülk de yalan, gel biraz da sen oyalan. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Ya oyalanıyoruz yani. Ama bu oyalanma içinde Allah muhafaza insan gaflete dalarsa, bu oyun oyuncağın içinde asıl vazifesini unutursa işte insan o zaman ziyandadır. Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar. Sevkiyat var. Allah Allah, sevkiyat var. Fakat gafletten ve kısmen de ehli daletten gelen zulümat evhamlarıyla bize piraklı ve karanlıklı gelen berzah memleketi. İnsan gafletten dolayı bazen kabir alemini, berzah alemini karanlıklı görebiliyor yani. Değil mi? Veya yani ehli dalet öyle zulmetli şeyler gösteriyor ki bize. Dünyayı o kadar hoş, tatlı ama kabir alemini öyle zulmetli gösteriyor ki yani. Allah muhafaza. Bazen berzah alemini ne yapıyoruz? Zulmetli görüyoruz. Bize piraklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi neresidir? Ahbapların meşvadır. Başta şefiğimiz olan Habibullah Aleyhisselatü Vesselam bütün dostlarımıza kavuşmak alemidir. Dezeler ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de insan çıplak ayaklarla koşarak gider değil mi ya? Her şeyini, malını, mülkünü, her şeyini terk eder yani. Peygamberimize diz diz olmak için. İşte kabir alemi asıl dostların buluşma yeridir. Dostların dostlara kavuşma alemidir, vuslattır yani. Ya kavuşma alemi. Evet 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı, onların ruhlarının mürebbisi, akılların muallimi, kalpleri mahbu, her gün esseb-i kerp aysırınca. Çünkü bizim İslamiyetimize sebep olan Peygamberimiz Aleyhisselam, değil mi? İslamiyet'e giren bütün ehli imanın, bütün Müslümanların yaptığı ibadetlerden esseb-i kerp aysırınca nedir? Biiznillah hissedardır. Evet. O zat Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldiği dakikada demiş ümmeti ümmeti. Ve mahşerde herkes nefsi nefsi dediği zaman yine ümmeti ümmeti yeri en kutsi en yüksek bir fedakarlıkla yine şefaatiyle ümmetinin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz. Öyle bir aleme gidiyoruz. Resul-i Ekrem Aleyhisselam 124 peygamber değil mi? Enbiyalar, evliyalar, asfiyalar, üstadımız Bediüzzaman Nursi ve bütün Allah dostlarının olduğu aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaati altına girip nurundan istifade etmenin zulmat ve zahiden kurtulmanın çaresi sünnetine itibadır. Cenab-ı Hak sünnetine hissemizi ziyade eylesin. Bizleri ihlasla muvaffak eylesin. Çok önemli yani. Bu asırda sünnetine itiba etmek değil mi? Men temesteki bir sünneti inde felâ ümmete meyete cümbe şehit. Yani bir bu asırda peygamberimizin sünnetine itibar etmek 100

0: şehit fesadüme zamanında sünnetine itibar etmek 100 şehit sevabı var diyor yani. Çok önemli. Sünnetlerin unutuldu bir asırda, bid'aların arttı bir asırda yani feraizi terk etmeden sünneti itibar etmek çok muazzam. Ne yapıyor insanı? İnşallah böyle ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselam'ın şefaat adına inşallah girmeye vesile oluyor. Evet muhterem dinleyiciler, artık dersimizin sonuna doğru geliyoruz. Dördüncü ricada kaldık. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her dersimizin sonunda dediğimiz gibi, bulunduğunuz kasabada, ilde, ilçede, köyde neredeyseniz Nur derslerine katılmak, iştirak etmek isterseniz radyomuzla irtibata geçerek sizi olduğunuz yerdeki Nur derslerine iştirak ettiririz. Ve yine Risale-i Nur eserlerine ulaşmak isterseniz yine radyomuz vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. Okuduğumuz yerler inşallah vaktiniz olursa, ki vakit bulmaya çalışın, 26. lema 2. ve 3. cilayı okumanızı istirham ediyoruz. Allah'a emanet olun, selamette kalın, nur ile kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

Her dideden gören o, her yüzden görünen o. Ey göz, anı görmesen de görür seni sevdiğim. Sanma ansız bir dem var, her demdir o sana yar. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. İsteyen seni odur sen anı istemesen. Dileyen senden ön o, sen anı dilemesen. Bildiren sana odur sen anı bilemesen. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğim. Gafil olsan aşina sanma ki gafil odur. Ger dile ger dileme emrine kafil odur. Bigane sensin ana bil sana vasıl odur. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğim.

sen müridim deme. Kim istemiş muradanın? Sen zakirin deme kim zikreden o yağdanın? Gam-ı şadı bir dem et, gam anındır şadanın. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Hulusi, Hulusi yardır gören baktığın ve gördüğün. Sen erdim deme ana ermiş sana erdiğin. Canını alan odur yoluna can verdiğin. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin.

0: 91.0
1: perişan olmasın.
0: Davet Radyo.
1: Gözlerin gülsün Dilara, zar-ı giryan olmasın. Gönlümün sultanı sen ol, başka sultan olmasın. Bir ömür feryada düştüm, talihim kemdir benim. İsterim, bahtım gibi zülfün perişan olmasın.

her anımı yaktın. Oklar atarak sineyi üryanımı yaktın. Ateşlere saldın, dili büryanımı yaktın. Zannetme ki yalnız dili büryanımı yaktın. Leyla gibi ömrümdeki her anımı yaktın. Canan ele geçmez. Bir lahzada bin can bulunur. Dildeki canan ele geçmez. Dünyada güzeller yarışır. Yusuf-u Kenan ele geçmez. Uslat denilen derde giriftar gezerim. Ahımı duymaz. Hicranına yanmak dilerim. Yanmaya hicran ele geçmez. Çile taksimatı. Bütün şarkılar sustu. Nefesten bir ney düştü. Yüreğim parçalandı. Muamma bir şey düştü. Kadere imanım var. Takdirin tecellisi. Çile taksimatında bize de epey düştü.

Saki, bize bir kasesi yetmez. Hele 3-5 getirin. Nuş eylediğim şerbeti nuş etmeye mehveş getirin. Deryaları vermen bana söndürmeye yetmez. Yanarım. Göğsümdeki ateşleri söndürmeye. Ateş getir. Sesin efsunu. Bir ses beni efsunladı. Ömrüm boyu coştu. Yıllar yılı sandım ki bu ses alemi tutmuş. Şuradan geliyordur diye dağdan dağa koştum. Buldum sesi. Canan, onu ruhumda.

0: nerdivan oldum bugün. Boynum eğdim bastı canan, nerdivan oldum bugün. Mehlika yüz verdi girdim, dilde can oldum bugün. Neyledim nettim bilinmez, attı kalbinden beni. Sormayın, hiçbir yerim yok. La mekan oldum bugün.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
5: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
7: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

verdiğin perhize budur gayretim. Bundan başka uyamayım doktor bey. 3 sepet yumurta sabah kahvaltım. Teker teker sayamayım doktor bey. 2 leğen pilav, 1 yayık ayran. İster yağlı olsun, isterse yavan. Yanına keseyon 5 kilo soğan. Yeyon doyamayan doktor bey. 3 tencere bamya yirin pişince, 20 tas su içip biraz boşunca, her yanı sökülür karnım şişince, sağlam koynek yiyemeyen doktor bey. Şimdi acımdan çoktan ölürdüm. Sağ olsun komşular edeyi yardım. Bir kuzudan fazla yemem söz verdim, ayıp olur cayamayım doktor bey. Bazı az geliyor 5 kasa hurma, 7 lahanadan yapıyor sarma. Onu da mı yedin diye hiç sorma, utanıyorsun diyemeyim doktor bey.

Günde iki çuval unum gidiyor. Avradım her sabah ekmek ediyor. Bir kazan fasille gönül ye diyor. Arttırmaya kıyamayın doktor bey. Senede 40 dönüm bostan ekerin. Benden başka kimse yemesin derin. Kavını, karpuzu, kabıklı yerin. Acelemden soyamayın doktor bey. Bilmem Kara Mehmet nereye gider. Buyumuş kısmatım, buyumuş kader. Bir günde yediğim işte bu kader. Daha fazla yiyemeyorum doktor bey. Daha fazla yiyemeyorum doktor

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehirinden daha acıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Neden? Birbirinize tazim edin. Beraber olun da gidin. Hep bir kardeşi adın. Yönünü dönderdin neden? Hepiniz bir vücut olsun. Beraber suyunuz gelsin. Kalp havuzunuz dolsun. Bendini ayırdın neden? Düşenlerini tutmalı, kalgınlarını katmalı, içinden kini atmalı, yaramaz ahlakın neden? Sohbetsiz zaman geçirme, fırsat kuşunu uçurma, aldığın dersi kaçırma, kıymetini bilmen neden? Dışın başka, için başka. Sohbete gelmesen keşke. Tatlı sandık, tadın fişke. Dururken acırsın neden? Beraber yemek yemeli. Fikrin bir araya komalı. Kurban olayım demeli. Arada husumet neden? Hasta olanlara bakın, zinciri halkaya takın, aradan varlığı yakın, burnunu kaldırdın neden? Kokar sudan olduğunu, rahimde çok kaldığını, sekeratta solduğunu, bunları fikretmen neden? Engine ak sular gibi, sahilleyin diler gibi, neşatlı ol güler gibi, çehreni azdırdın neden? Arkadaş, kusurun tanı, varlığın mahveden seni, her şeyden bulun sen deni. Yükseklik yaparsın neden? Haram olmasın hem yemek, boşa gider sonra emek. Derviş bil eşik demek, bassalar razı olmazsın neden? Karıncalar gibi yürün, kendini arşullah'ta görün. Böyle mi emretti pirin? Kendi fikrine gidersin neden? Engin bulunmalı başın, yerde sürünsün döşün. Nefer oldun, rütben taşın. Silleden korkmazsın neden? Tevazu her şeyden âli, işte bu insanlık yolu. Kalemdar yapmıyor beli, turap gibi olman neden?

dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz var.

Hazreti Hak bu asırda seni sultan etmiş. Hüsnü ahlakı hulusi sana ihsan etmiş. Almadın gerçi zahir hocasından dersi, okutup ilmiyle dün faikül akran etmiş. Nuru veçinde yazılmış, budur evladı nebi. Can gözüyle okuyanlar seni canan etmiş. Hali hazırda fuzulili tevfik kılıp, şiir inşa dilede kamil insan etmiş. Fazlını, kadrini takdir edemezler nadan. Zahiren insan iseler manada hayvan etmiş. Kim severse seni candan, o efendim mümin, seni rencide eden münkiri süfyan etmiş. Çok şükür Rabbime, candan severim sıdk ile ben, bu atayayı bana Halık-ı Yezdan etmiş. Hakka binlerle şükür, darendeyi ihya etti. Ehli tevhidin içinden seni kumandan etmiş. Seni vasfetmeye korkmaz da liyakat ne gezer. Sana karşı muhabbet anı

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavikent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

seccaden kum vardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Nebi, nerede kaldın ey Resul? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Lisanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar, ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp sahveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabaha Medine'ye uçurdu mu? Ey avvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin yüz bin olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Hayber'de, Uhud'da Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı.
Olsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtrı bestelesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar. Ve Kur'an göz nuruyla çoğaltsın kayıtsade Osmanlar. Natini Galip yazsın mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanları da...

konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: var başına. Bu gelen kainatın en nadide çiçeği, saplanır delikanlı yüreğine ansızın. Diken yüzlü atlılar takılır da peşine, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Önünde hafif gri perdeler dalgalanır, tabağında kırmızı elmaların çürüğü. Yüreğini umutla koyar sabır taşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Umutsuz şarkılarla doldurur kadehini, ufukta uzun süren bir ağıttır her akşam. Bir anda güz kokulu yıllar düşer yaşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Dilemez ki katranlı bir urgandır ayrılık, düşlerin arkasından çeker onu gölgeler. Gururla gitmelidir bu sevda savaşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. En kanlı basamağı isyandır gözlerinin, kül olunca merdiven kurur Leyla ağacı. Anasını emanet eder arkadaşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Enkazı yine meyus yıkılan kulübenin, dirilişin tahtını devirir cenazeler. Dost bildiği parmaklar zehir katar aşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Tedirgindir örümcek ağında büyüyen gül, kadife yatağında can çekişir şehzade. Anlar ki bu nehirler akıyormuş boşuna, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Kaval sesiyle ölür boynu bükük bir çoban, nereye baksa ateş, ne yana dönse bela. Derdini türkü türkü yakar huma kuşuna, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Bir sakiden içtim şarap, arştan yüce meyhanesi. Ol sakinin mestleriyiz, canlar onun peymanesi. Bir meclistir meclisimiz, anda ciğer kebap olur. Bir şemdir burada yanan, güneş onun pervanesi. Aşk oduna yananların külli vücudu nur olur. Ol od, bu oda benzemez, hiç belirmez zebanesi. Ondaki mest olanların enel haktır sözleri. Allah'cı Mansur gibidir en kemine divanesi. Allah'cı Mansur gibidir en kemine divanesi.

0: bilenlerin cahillere söyleme gir. Bilmez misin cahillerin nice geçer zamanesi?
1: ...91.0... Davi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 84 27 0553 735 84 27.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
7: Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut: Ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle, dedi.

yılmam ölümden, yaradan. Askerim, orduma gazi dedi peygamberim. Bir dileğim var, ölürüm isterim. Yurduma tek düşman ayak basmasın. Türk eriyiz, silsilemiz kahraman. Müslümanız, Hakk'a tapan Müslüman. Putları Allah tanıyanlar aman, mescidimin boynuna çan asma.

Millet için etti mi ordumu sefer? Kükremiş aslan kesilir her nefer. Döktüğü kandan göğe vursun zafer. Toprağa bir damlası boşa akmasın. Ey ulu peygamberimiz, neredesin? Dinle minaremde öten gür sesin. Gel bana yar ol ki cihan titresin. Kimse dönüp süngüme yan bakmasın.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehirinden daha acıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh.

0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: kesmek gerektir ve selam.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
2: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, heyetler yılıydı. Hicretin 9. senesi. Temim kabilesi peygamber iklimine geliyordu. Çöllerin, sahraların insanı haşindi, sertti, kabaydı. Yaşadığı çetin ortamların bunda ciddi etkileri vardı. Alemlere rahmet olana gelmişlerdi. O haşin, sert ve kaba halleri çok belirgindi. Bir de onların hayatında normal sesle konuşma yok gibiydi. Genelde yüksek sesle, hatta bağırarak konuşurlardı. Düşünceleri yüzeyseldi, ufukları dardı. Alemlere rahmet olansa insanı anlamayı en yüksek bir duyarlılıkla ele alırdı. Önce anlama vardı. Muhatabını anlamak vardı. Ancak anladıktan sonra anlamlı bir ilişki kurulabilirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine, insanlara seviyelerine göre muamele ediniz buyuruyordu. İnsanı anlamak vardı ama daha önce insana düşkünlük vardı, duyarlılık vardı. İnsanın değerini bilmek vardı. İnsanın şerefini, onurunu bilmek vardı. İnsan ahsen-i takvim üzere yaratılmıştı. En güzel kıvamda yaratılmıştı. Bedensel ve ruhsal boyutuyla en güzel yaratılmıştı. Bundan daha üst bir değer olarak da Esma-i Hüsna'ya mazhar oluyordu. O böylesine muhteşem varlıktı. İnsan varlıklar içerisinde göz bebek bir varlıktı. O Rahman-ı Rahim'in biriciğiydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanın biricik varlık oluşunu en derinden bilendi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her insana Rabbi Rahim'in biriciği diye bakardı. Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebevi'de şerefli arkadaşlarıyla beraber oturuyordu. Temim heyetinden biri mescidin köşesine küçük abdestini yapmaya kalkışıyordu. Sahabe-i kiram yüksek sesle, öfkeyle bağırarak adamı engellemeye çalıştılar. Ama Resul-i Ekrem Efendimiz hemen müdahale ediyordu. "Bırakın adamı, görsün işini," buyuruyordu. Adam küçük abdestini yaptıktan sonra Peygamber Efendimiz bir kova su istiyor ve oraya döküyordu. Zemin kumsal olduğu için belli boyutlarda bir temizlik gerçekleşmiş oluyordu. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adama bulunduğu yerin mescit olduğunu, ibadet edildiğini, namaz kılındığını, Kur'an okunduğunu bir dost diliyle, üslubuyla anlatıyordu. Adam şunu söylemekten kendini alamıyordu. "Ömrümde böyle güzel bir öğretici görmedim," diyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarıyla beraberdi. Sahralarda yaşayan biri geliyor ve yüksek bir sesle, "Ya Muhammed, insanlara yardım ediyor, onların ihtiyaçlarını temin ediyormuşsun. Ben de muhtacım, bana da ihsanda bulun," diyordu. Çevresindeki arkadaşları bu denli kaba saba konuşan adama çıkışmak istediler. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları teskin ediyor, sonra da sahradan gelen adamla Hayne-i Saadet'ine gidiyor, adamın taleplerini karşılıyordu. Adam ihtiyaçlarının temininden sonra köye gidecekken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Arkadaşlarım sana kızdılar, onların gönüllerini alsan, onlarla da vedalaşsan," buyurdu. Adam denileni yapıyor, vedalaşarak köyünün yolunu tutuyordu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına o adamla ilgili halleri şöyle anlatıyordu. Adamın birisinin devesi kaçıyor. Adam da devesinin peşine düşüyor. Deve kaçıyor, adam arkasından koşuyor. Çevredeki insanlar durumu görünce şu adama yardım edelim, devesini yakalayıverelim diyorlar ve devenin peşine düşüyorlar. Deve önde kaçıyor, kalabalık devenin peşinden koşuyordu. Deve bakıyor ki insanlar peşinde, bu kez daha süratli kaçmaya başlıyor. Devenin sahibi anlıyor ki iş daha da zorlaşıyor. O zaman insanlara, ey insanlar, devemle beni baş başa bırakın, devemle aradan çekilin, o zaman devemi yakalamam daha kolay olacak. İnsanlar aradan çekiliyor ve adam bir tutam ot alarak devesine yavaş yavaş yaklaşıyor ve tutuyor. Peygamber Efendimiz böyle bir tablo anlattıktan sonra şöyle buyuruyor: eğer o sahradan gelen adamı size bırakmış olsaydım, muhtemelen o adamla bir daha hiç görüşmeyecektim buyuruyordu. İnsan bin bir kapılı bir saray gibiydi. Bir, beş, on, hatta 100 kapısını çalabilirsin ve 100 kapı da kapalı olabilirdi. Ama daha yüzlerce kapısı vardı. İnsan varlıklar içinde en çetin varlıktı, en zorlu varlıktı. Ama en orijinal, en muhteşem varlıktı. İnsanın bin bir kapısını çalmak, çileyi göze almakla, katlanmayı kabul etmekle olurdu. Bir dostun düşman kadar kahrolurdu. Kahırlara tahammül edemeyenlerin insanlara hizmet etmeleri, hele hele gönüllere girebilmeyi asla gerçekleştiremezlerdi. Allah'ın sevgilisi alemlere rahmetti. Gönlünde bütün insanlığı barındırandı. Her insanın rahmet iklimine gelmesi için bütün varlığıyla çırpınandı. İnsanların Hakk'a sırt dönmeleri onu dilhun ederdi. Onun en büyük hüznü, elemi insanın Rabbinden uzaklarda kalmasıydı. Onun varoluşu insanın varoluşunu var edenle bağlantısını kurmaktı. Kalbinin sahibiyle bağlantıya geçmesiydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam temimlileri uğurluyordu. Her birine hediyeler veriyordu. Heyetle birlikte gelen ve çocuk olduğu için eşyaların başında nöbetçi bırakılan çocuğa varıncaya kadar hepsine ayrı ayrı hediyeler veriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir insanla kıyaslanamaz boyutlarda cömertti. O Zat-ı Kerim'in alemlere rahmet olarak gönderdiği sevgili Resulüydü. Rahman-ı Rahim'in Kerim ismi şerifi Peygamber Efendimiz'de cömertlik olarak tecelli ediyordu. O her dem paylaşandı. Allah'ın kendisine verdiği imkanları Allah'ın kullarıyla paylaşmak onun hayatının en belirgin esasıydı. Alemlere rahmet olan, kaba insanlara ileri boyutta yumuşak davranırdı. O El-Halim ismi şerifinin kendisinde en ileri boyutta tecellisine mazhar olandı. O muhtaç olanlarla bütün imkanlarını paylaşan, destansı boyutlarda cömert olandı. Onun iki büyük mucizesi vardı. Nice mucizeleri içinde en büyük iki mucizesi vardı. Birincisi Kur'an-ı Kerim'di. İkincisi muhteşem insanlığı, muhteşem ahlakıydı. O insanlığa insanlığı öğretmek için gelen insanlığın üstadıydı. Heyetler yılıydı. Hicretin 9. senesiydi. Hicaz coğrafyasının en kalabalık kabilelerinden olan Esedliler Medine-i Münevvere'ye geliyordu. Bu kabileden bazı kişiler hicretin ilk yıllarında Müslüman olmuşlardı. Esedliler diğer bazı kabileler gibi Müslümanların güçlenmesi, askeri ve ekonomik yönden büyümesi nedeniyle Medine'ye gelmiş değillerdi. Onların derdi içtenlikle mümin insanlar olabilmekti. İçlerindeki Müslümanlardan dolayı İslam'a yönelişleri vardı. Onların belirgin bir farklılıkları daha vardı. Onlar hiçbir zaman Müslümanlarla savaşmamışlardı. Kendilerini daha basiretli, daha engin düşünceli görüyorlardı. Bunu ayrıcalıklı bir hal olarak değerlendiriyorlardı. Böyle bir düşünüş, değerlendiriş onları gurur atmosferine itiyordu. Giderek ters tavırlar sergilemeye başlıyorlardı. Şunları söyleyecek kadar işi kıvamından çıkartıyorlardı. Kendilerinin en büyük kabilelerden biri olduğu, güçlü bir yapılarının olduğu, isterlerse Müslüman olmayabilecekleri, Müslümanlardan korkmadıkları gibi sözler söylemeye başladılar. Bir de kendilerine, şayet Müslüman olurlarsa ayrıcalıklı bir durumun belirlenmesi gerektiğini dile getiriyorlar ve fal bakmak ve kehanette bulunmak gibi imtiyazlar verilmesini istiyorlardı. Öyle bir noktaya geliyorlardı ki Müslüman olmalarını Müslümanların başına kalkmak gibi bir hal sergiliyorlardı. Hucurat suresinin 17 ve 18. ayetlerinde "Onlar İslam'a girdikleri için seni minnet altına bırakmak istiyorlar. De ki Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Eğer doğru kimselerseniz bilesiniz ki size imana erdirdiği için asıl Allah size lütufta bulunmuştur. Şüphesiz Allah göklerin yerin gizliliklerini bilir. Allah yaptıklarınızı görendir" buyuruluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Esedlileri hem dinliyor hem de hallerini gözlüyordu. Gül yüzlerinden tebessüm eksik olmuyordu. Onlara en büyük nimetin İslam nimeti olduğunu, Müslüman olmaktan, hakiki bir mümin olmaktan daha büyük bir değerin olmadığını anlatıyordu. İslam'da hiçbir kişiye, hiçbir kabileye ve topluma ayrıcalıklı bir yerin olmadığını, insanların özlerinde yüksek bir değerin bulunduğunu, insanların tarağın dişleri gibi eşit olduğunu beyan ediyordu. İstedikleri falcılığın ve kehanette bulunmanın ise birer sapıklık olduğunu, İslam'la taban tabana çeliştiğini beyan buyurarak öğretiyordu. Esedli şair Dirar bin Ezver, İslam'ı dile getiren güzel bir şiir söylüyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onu tebrik ediyordu. Esedliler İslam'la şerefleniyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber İkliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Bir ömrü tükettim, hala gelmedin. Seni aramam zor, bulmam imkansız. Takatım kalmadı, sabrım tükendi. Beklemem imkansız, gelmem imkansız.

Mum oldum, eridim başımda alev. Direni, ayakta kalmam imkansız. Süzülen her damla yanıp yakarken bir selam göndersen almam imkansız. Gördüm gerçekleri kendime geldim. Bir kuru hayale dalmam imkansız. Bekleme güzelim, boşa bekleme. Bir daha kapını çalmam imkansız. Sinem paramparça, oklar senindir. Bu yaraya şifa bulmam imkansız. Nispet et diyorsun cevri güzelim. Sen gibi oklayıp delmem imkansız. Bu işkence niye? Bu cevrin neden? Anlamam imkansız, bilmem imkansız. Dönüşü olmayan yola girmişsin. Aklını, fikrini çelmem imkansız. İmkansız güzelim, her şey imkansız. İmkansıza çare bulmam imkansız. Göz pınarlarımın suyu kurudu. Ağlayıp, ağlayıp silmem imkansız. Sağ mıyım, ölü mü bilemiyorum. Ağlamam imkansız, gülmem imkansız. Mum

0: Gönlümüzden gönlünüze.
1: Davet Radyo.
0: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Ya Erhamur Rahimin.
1: Gönlümüzden gönlünüze.
2: Merhametlilerin Davet en Radyo. Merhametlisi sensin. Merhametlilerin merhameti sendendir. Senin rahmetin olmazsa merhamet geçersizdir. Anaların şefkati senin rahmetinin gölgesidir. Rahmetin annelerin yavrulara gösterdiği şefkatlerin ötesindedir. Yağmurlar

0: bile ıslatan senin rahmetindir. Suya serinlik bahşeden senin şefkatindir. Varlığa yüzüm yoktu, sen var ettin. Yokluğa düşebilirdim, sonsuzluk vaat ettin. Hakkım yoksa da rahmetini umarım. Zaten hak etmeyene bile düşer rahmetin. Kırıktır kalbim, şefkatine hasretim. Faniyim, fani olanı istemem. Hiçlik içinde hiçim, ama ebed isterim. İstemeye mecalim yok. Zaten isteten de sensin, isteyen de sen. Bir sebep istemez ki rahmetin.
1: Ya Fatır, ya Fatır, ya
0: Fatır. Sensin yaradanım. Senin dilediğin gibidir yaratılışım. Yaratılışım öyle ki ebedden vazgeçemiyorum. Kalbim öyle ki senden başkasına razı olamıyorum. Ruhum öyle ki senden başkasına teveccüh etmiyor. Bütün dünyayı da verseler kalbim tatmin olmuyor. Beni sana meftun eden sensin. Fıtratım senin tasvirindir. Gölgeyi serin kılan da, ateşi hararetli kılan da sensin. Rahmetinin gölgesinde tut beni. Herkesi fıtratınca halk edip öylece ahlaklandıran sensin. Ahlakınca ahlaklandır beni. Her şeyi en güzel kıvamda yaratıp kemale koşturan sensin. En güzel kıvamda tut. İyilerin hallerine yanaştır beni. Ateşi serin eylediğin gibi fıtratımı da selim eyle. Taşları toprak eylediğin gibi kalp katılığımı da un ufak eyle.
1: Ya Fadil,
0: senin fazlın olmasa kendi kendimi taşıyamaz, belaya düşerim. Senin keremin olmasa biriktirdiğim her şey elimden çıkar, iflas ederim. Bana verdiklerinde ücretimi çoktan aldım. Fazlından ebedi cennetini isterim. Bilirim ki bana ne iyilik erişirse sendendir. Bir kötülük erişirse kendi kusurum sebebiyledir. İyiliklerim zaten senin eserindir.
2: 91.0
0: Fazla
2: Davet Radyo.
0: Fazla fazla.
3: Ah Filistin, nasıl uyurum işkence bağı gözlerimdeyken? Senin adınla temizliyorum dünyayı. Eğer senin aşkın beni yorgun düşürmediyse, korumuşumdur duygularımı bir sır gibi. Günlerin kervanı gelip anlatır düşmanların komplosunu ve dostları. Ah Filistin, nasıl yaşayabilirim ovalarından, dağlarından uzak? Kana bulanmış dağların yamaçları çağırıyor beni. Ve ufuk hep kan, ağlayan kıyılar çağırıyor beni. Ve hep hüzünlü yankılar zamanın kulaklarında. Firari akınlar çağırıyor beni. Öz yurtlarında birer yabancı oluyorlar. Öksüz kentlerin çağırıyor beni. Köylerin, kubbelerin. Dostum soruyor bana, buluşacak mıyız yine? Geri dönecek miyiz? Evet, döneceğiz ve serin toprağa öpeceğiz. Dudaklarımızda o kızıl arzuyla yarın döneceğiz. Ve duyacaklar ayak seslerimizi. Fırtınalarla döneceğiz. Şimşeklerle, meteorlarla,
4: umut ve şarkılarla uçan kartalla, çöle gülümseyen şafakla döneceğiz. Dalgalara doğan sabahla, kanayan bayrakla döneceğiz.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr. Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

kimse değilim. İsmimin baş harflerinde kimliğim. Sana zorsa bırak yanayım. Kolaysa esirgeme. Bağışlamanı dilerim. Bağışlamanı dilerim.

0: Ben niye beleyim? Ben niye beleyim? Kara bahtımdan bir yolluk usanıp üzülüşmedim. Herkesi hisseden, başa düşen ben kendimi bir defa başa düşmedim. Yani anlamadım. İşe bak, haklıyken olmuşum nahak. Hemdemin yanında kısadır dilim, sonsuz seferdeyim, bilinmez ancak sonuncu düşergem, ahır menzilim. Menzil arayırken arzularıma dönüp özgelere menzil olmuşum. Deldi kulakların alem feryadım, bama koşa koşa ben zil olmuşum. Ben bizde sesin adıdır, yani aşağıdan olan ses, yoğun ses. Zil ise zil ses, yani yüksekten olan ses. Deldi kulakların alem feryadım, beme koşa koşa ben zil olmuşum. Yürek parçalandı, ömür kısaldı, öz arzum güverdi, bağrımı deldi. Herkese, herkese yazığım geldi, ama ben kendime katil olmuşum. Açtı çılgınlığım yine de hadden, bu derdim o dalıp yandı o dertten. Uyatmak istedim halkı gafletten, meğermiş ben kendim kafil olmuşum. Bahtiyar, elimde kazep kamçısı, gözümde kalbimin ateş damcısı, bir yandan kendimin ittihamçısı, bir yandan kendime vekil olmuşum. Sevdim, yücelmedim, alçaldım ancak, bu aşkın gücüne ben olmuşum. Sen bir talihteki dönüklüğe bak, sevdiğim insana düşman olmuşum. Beni vurmak için işe bakın ki aşkım dost elinde kılıç olupdur. Herkesin başını yücelden sevgi, benimse başıma.
1: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehirinden daha acıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

tecellâ-i cemalinden Habibim nevbahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, hakühar ateş. Şu ay-ı afitabındır yakan bil cümle uşşakı. Dil ateş, sine ateş, hem dü çeşmi eşkbar ateş. Hayali şem-i ruhinle acep mi yansa canu değil. Nigarım, gel de gör, kalbimde ateş, ahuzar ateş. Ne mümkün bunca ateşle şehidi ışkı gasletmek. Ceset ateş, kefen ateş, hem ab-ı hoşgüvar ateş. Ben el çektim safayı hatır-ı aram-ı canımdan. Safa ateş, cefa ateş, firar ateş, karar ateş. Ne yapsam bu dili mahzunu mesrur eylemem şahım. Gam ateş, gam güsar ateş, temennayı mesar ateş. Ümid-i afiyet besler mi esat yardan? Haşa! Saçar oldukça gözden, ol nigar-ı gülizar ateş.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün Rabbimizin Et-Tevvab Celle Celaluhu ismi mübareki ile başlıyoruz programımıza. Bütün günahkarların adeta iştahını kabartan, ruhlarına, kalplerine, hissiyatlarına can veren bir ismi ilahi. Et-Tevvab, kendisine yönelen kullarının günahlarını affeden, tevbelerini kabul eden demektir. Tevbe, günahlardan sıyrılarak Allah'a itaate yönelmektir. Aziz kardeşlerim, ilahi senaryoda insan yaratılmış, kendisine nefis verilmiş, bunun yanında irade ve akıl ile tecihizatlandırılmış ve kendisinden bu azaları, cihazları kullanarak iyi ve kötüyü ayırt etmesi istenmiştir. Şayet insan aklını kullanır, iradesine sahip olur ve nefsine hükmederse, insan meleklerden üstün bir mertebeye çıkar. Ama insan aklını hayırda kullanmaz, tam tersini yaparsa nefsinin kölesi olur. İşte o zaman hayvanlardan daha aşağı bir derekeye düşer. Zira hayvanlara akıl verilmediği için onları Cenab-ı Hak sorumlu da kılmamıştır. İnsan görünen canlılar arasında hareketlerinden, fiil ve eylemlerinden sorumlu tek varlıktır şu kainatta. İlahi senaryoda bir de şeytan faktörü vardır. Hazreti Adem aleyhisselam yaratıldığı zaman bu muhteşem eser karşısında secde emri verildiği an secde etmekten kaçınan, kibirlendiği için rahmetten uzaklaştırılan ve kendisine kıyameti kadar mühlet tanınan şeytan, insanoğlu yani bizler kendisine ölüm gelinceye, can emanetini teslim edinceye dek şeytanla mücadele etmekte ve savaşmaktadır. Can bedenden ayrılıncaya dek şeytanla sınanır insan. Bundan dolayı da her an yanılma, hata yapma ve şaşırma ihtimali vardır insanın. Aziz kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, yarattığı kulunu en ince ayrıntılarına kadar bilen o yüce yaratıcımız, kullarının hata edebileceğini, kusurlar işleyebileceğini bilir. Af ve mağfiret kapılarını kulunun son nefesine kadar açık tutacağını vaat eder. Şura suresi, kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O'dur. Kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O'dur. Bakara suresi, şüphesiz ki Allah çok tevbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de. Kuldan beklenen mükemmel ya da kusursuz olması değildir. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa
sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiseyle ilgili olarak şöyle buyurmaktadır. Canımı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki siz hiç günah işlemeseydiniz Allah sizi giderir, günah işleyen bir kavim getirir. Onlar Allah'a istiğfar ederler. Allah da kendilerini affederdi buyurmaktadır. Yani Cenab-ı Hakk'ın Gaffar, Gafur isimleri de tecelli edecek. Kul günah işleyecek, günahından tevbe edecek, arınmak isteyecek. Rabbimiz de onun günahlarını affedecek ve bu şekilde affetme ile ilgili olan Esmaül Hüsna tecelli edecektir. Kuldan beklenen, yani bizlerden beklenen günahlarımızın farkında olmamız, acziyetimizi bilip Rabbimize sığınmamız ve samimiyetle tevbe etmemiz, hatalarımızın bağışlanacağını, dünyanın fenalığının farkına varmamızdır. Hud suresi. Gündüzün her iki tarafında ve gecenin saçaklarında namaz kıl. Muhakkak ki iyilik kötülükleri giderir. Muhakkak ki iyilik kötülükleri giderir. Bu ise düşünebilenlere bir öğüt, bir tavsiyedir. Ey kavmim, Rabbinizden mağfiret isteyin. Sonra ona tevbe edin ki üzerinize gökten bol bol bereket indirsin ve sizi kuvvetinize kuvvet katarak çoğaltsın. Gelin günahkar olarak dönüp gitmeyin. Gelin günahkar olarak dönüp gitmeyin. Gelin günahkar olarak dönüp gitmeyelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulunun tevbesinden dolayı Allahu Teala'nın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de bulduğu andaki sevincinden daha fazladır buyurulmaktadır. Kulunun tevbesinden dolayı Allahu Teala'nın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de bulduğu andaki sevincinden daha fazladır. Yani günahlarına tevbe eden ve tevbesi kabul eden bir kul, tabiri caizse hem kendisini sevindiriyor hem de Rabbini sevindiriyor. Yine Nebiler Nebisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allahu Teala gündüz günah işleyip gece tevbe edenin tevbesini kabul etmekte ve gece günah işleyip gündüz tevbe edenin tevbesini kabul etmekle kerem sahibidir. Güneş batıdan doğuncaya kadar böyledir buyurulmakta. Yani güneş batıdan doğuncaya kadar, kıyamet kopuncaya kadar Cenab-ı Hak tevvaptır, tevbeleri kabul edicidir, günahları bağışlayıcıdır. Aziz kardeşlerim, rahmet deryasında yüzüyoruz, yürüyoruz, merhamet okyanusunda kulaç atmaktayız, yüzmekteyiz, sahili selamete varmak üzereyiz. Nur suresi. Ey müminler, hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Ey müminler, hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Tahrim suresi. Ey iman edenler, samimi bir tevbe ile Allah'a dönün. Ey iman edenler, samimi bir tevbe ile Allah'a dönün.

Nisa suresi. Ancak Allah'ın kabul etmesini vaat buyurduğu tevbe o kimseler içindir ki bilmeyerek günah işleyip hemen tevbe edenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbelerini kabul eder. Allah alimdir, hakimdir, her şeyi bilen ve hikmet sahibidir. Bakara suresi. Ancak tevbe edip halini düzelterek gizlediği gerçeği söyleyenler başka. İşte onları ben bağışlarım. Ben tevbeleri çokça kabul ederim. Çok merhamet edeceğim. Aziz kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerimiz, günah işleyen kişi işlediği günahından dolayı hemen tevbe etmeli. Zaman geçirmeden bağışlanma dilenmelidir. Kul hakkının dışında Allah'a karşı işlenmiş günahların affı için 3 şart vardır. Birincisi,

ve onunla helalleşmesi gerekir. Yani nasuh tevbe için, günahların affedilmesi için kul hakkı olan günahta 4 şart, kul hakkı olmayanda ise 3 şart vardır. Günahtan vazgeçmek, yaptığına pişman olmak, bir daha günaha dönmemek ve kul hakkını hak sahibine iade etmek. En'am suresi. Ayetlerimize inananlar sana geldikleri zaman onlara şöyle söyle: selam olsun size. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Sizden her kim bilmeyerek bir kötülük işleyip de sonra arkasından tevbe eder, kendini düzeltirse muhakkak ki o bağışlayan, esirgeyendir. Selam olsun size. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Sizden her kim bilmeyerek bir kötülük işleyip de sonra arkasından tevbe eder, kendini düzeltirse muhakkak ki o bağışlayan, esirgeyendir. Ey Rabbimiz, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, hatalarla, yanlışlarla dolu ellerimizi sana uzatıyoruz. Bu aciz ellerimizi kudret elinle tut, bizi rahmetinle sarmala, sana sığınıyoruz. Affınla, bağışlamanla temizlenmeyi umuyoruz. Temizle bizi ki sana yakışır bir kul olalım. Ümidimiz rahmetin, korkumuz haşmetin, sana İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyerek yalvarıyoruz. Yalnız senden yardım diler, yalnız sana ibadet ederiz diyoruz. Bizleri doğru yolundan ayırma, ayaklarımızı dinin üzerinde sabit kıl. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli kardeşlerim, bugün de Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuduğumuz hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İsnâni finnâsi humâ bihim küfrün. İki şey var ki insanlar arasında, o nedir? Küfürdür. Neymiş bunlar? Et-ta'nu fil ensâbi ve niyâhete alel meyyiti. İnsanların soylarına karşı taanda bulunma, kötülükte bulunma, dil uzatma. Diğeri de nedir? Ölü üzerine niyaha yapma. Yani İslam'ın yasaklamış olduğu davranışlar içerisine girme. Bu ikisi nedir? Küfürdür. Tabii şimdiki buradaki küfürden kasıt nedir? Müslümana yakışacak bir davranış değildir. Bunlar kafirlerin alametidir, küfrün alametidir. Kafirlerin yaptığı fiil ve davranışlardır. Bir Müslüman da kafirlerin yapmış olduğu küfrün simgesi olmuş olan davranışlar içerisine girmemek ve girmemesi gerekir. İşte bu nedenle bu ikisi diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar arasında olan bu şeyler, bir insanın soyunu kötüleme, nesebini kötüleme veya kendisinin nesebini çok üstün görüp başkalarının soy ve sopuna dil uzatma, bir de bununla birlikte cenazelerde ölünün arkasında böyle yasak olan davranışlar içerisine girme. Şimdi insan doğuyor. Neticede şunu hiçbir zaman unutmayacağız ki hepimizin soyu ta geliyor Adem'le Havva'ya. Yani hepimiz ondan gelmişiz. Soyun, sopun üstün olması önemli değil. Önemli olan nedir? Allah-u Teala bizim için bir ölçü koymuş. Ölçü nedir? Kim Allah'tan daha çok korkuyorsa, ittika ediyorsa, emri ilahiye sımsıkı sarılıyorsa, haramlardan sakınıyor, helalları işliyorsa, farzları yerine getiriyorsa, bu insan nedir? Üstün bir insandır. Kim olursa olsun, hangi kavimden, hangi milletten olursa olsun, ölçü budur. Çünkü Allah-u Teala bizlerin hangi amellerle, hangi kalple huzuruna geldiğimize bakacak. Çünkü bizi kurtarak olan nedir? Diyor, kim selim bir kalple gelmişse, ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Yani kalbi temizse, kalbinde iman varsa ve ameliyle de salih ameller işlemişse, o şekilde Rabbin huzuruna gelmişse kurtulan odur. Ha şu milletten olur, şu ırktan olur, şu kabileden olur, şu aşiretten olur, o önemli değil. Şu aileden olur, önemli değil. Önemli olan nedir? O insanın Allah'tan korkması, takva sahibi olması. Takva sahibi oldukça da ne olacak? O yücelecektir. Bilal-i Habeşi, bir köle, Habeş'ten gelmiş. Süheyl-i Rumi, Rum'dan gelmiş. Efendim, diğer Selman-ı Farisi, Fars'tan gelmiş. Nedir bunlar? Hepsi Resulullah'ın yanında değerli insanlar. Değil mi? Bu nedenle şu milletin, şu millete, şunun şuna üstünlüğü yok. Üstünlük ancak takvadadır. Kim Allah'ın dinine yardım ediyorsa, kim Allah'ın dinine hizmet ediyorsa, kim Allah'ın dinini yaşıyorsa bütün hayatında, o zaman nedir? Üstünlük buna göredir. İşte bu açıdan dinimiz ne yapıyor? Bir insanı kabilesinden dolayı, aşiretinden dolayı, ailesinden dolayı, soyundan dolayı kötülemeyi, onu küçük görmeyi, hakir görmeyi yasaklıyor ki bunu bir küfür alameti sayıyor. Kafirlerin yaptığı işlerden sayıyor ki bir Müslümanın kafirlerin özelliği olan, işleri olan, onlarda bulunan sıfatları, vasıfları yerine getirmesi, onu yapması da mümkün değildir. Bu nedenle bu konuda çok hassas olacağız. Hiç kimseyi aşiretinden dolayı, soyundan dolayı, sopundan dolayı kötülemeyeceğiz, küçük görmeyeceğiz, hakir görmeyeceğiz. Bunu dillendirmeyeceğiz. Müslümana bu yakışmaz. Ha, her milletin kendine göre iyisi de vardır. Her milletin kendine kötüsü de vardır. İyi insanlar da vardır, kötü insanlar da vardır. Güzel insanlar da vardır, çirkin insanlar da vardır. Bu bilinmez. Bu nedenle hiç kimseyi biz kötülemeyiz. Kavminden dolayı, soyundan dolayı onun kendisine bakarız, yaşayışına bakarız, hal ve hareketlerine bakarız. Eğer kötü ahlaklı ise, İslam'ı yaşamıyorsa, zararlı biri ise, insan kendi akrabasından bile uzaklaşıyor, akrabasını bile sevemiyor. Başka insanlarla ünsiyet kuruyor, onlarla daha iyi geçiniyor, hemhal oluyor, o insanlara gidiyor. Ha demek ki soy, sop önemli değil, mühim olan takva sahibi olmak, Allah'tan korkmak. Bizim ölçümüzde bu olmalı ve inşallah da her Müslüman bu ölçüye dikkat etmeli. Hiç kimseyi de soyundan dolayı, sopundan dolayı, ailesinden dolayı, geldiği soydan dolayı, işte milletinden dolayı, ırkından dolayı kötülememeli, ona hakaret de etmemeli. Sonra nedir? İşte bu başka hadislerde de göreceğiz. Maalesef Peygamberimiz diyor, bu devam edecek. Bir türlü yerine oturmayacak. Cenazelerde ölüm olayından sonra yapılan işler, bidatlar, bu bir türlü önü alınamayan bir şey. İşte mesela 3'üydü, 7'siydi, 40'ıydı, 52'siydi, birçok şeyler. Veya işte ölü evinin, cenaze sahibinin yemek yapıp vermesi. Bunlar hep yasaklanmış şeyler, İslam'ın yasakladığı şeyler. Tam aksine bu eskiden vardı. Eskiler bilir, yaşlılarımız bize anlatır. Nedir? Peygamberimizin hadisi var. Hazreti Cafer Tayyar'ın şehadetinden sonra diyor ki Tayyar ailesi, Cafer ailesi şu anda bir sıkıntı içerisinde. Çünkü neticede ölüm haberi gelmiş. Bu kolay bir şey değil. İnsanın üzülecek, kederlenecek, bu insanın fıtratında olan, kalbinde olan bir şey. Bunu insan engelleyemez. Ne diyor? Siz diyor onlara yemek hazırlayın, götürün. Değil mi? Yani cenaze sahibi yemek dağıtmayacak, cenaze sahibine komşuları, akrabaları, işte yakınları yemek hazırlayıp getirecek. Çünkü onlar yemek yapacak durumda değil. Ama günümüzde tam tersi. Sonra nedir? Ağlamak, sızlamak. Evet, Peygamberimizin ifadesiyle kalp hüzünlenir, göz yaşarır. Hani insan ağlayabilir. Bu insanın tabiatında olan bir şey, fıtratında olan bir şey. Hani sevdiğinden ayrılmış olacak, bu kolay değil. Bedenin, psikolojik olarak bünyenin, kalbin kabul edeceği bir olay değil. Zor bir şey. Ama burada haddi aşma, işte saçlarını yolma, yüzüne vurma, göğsüne vurma, elbiseleri yırtma veya işte sen bu yaşta ölecek adam mıydın, sen gidecek adam mıydın, o kadar içerisinde sen mi gittin, seni nasıl aldılar, sana nasıl kıydı götürdüler, böyle İsyan ettirecek, isyana varan sözler söylemesi nedir? İslam bunu yasaklamıştır ki bu nedir? Küfür alametlerindendir. Çünkü Rabbül Alemine karşı bir isyan var. Sen ölecek adam mıydın? Vaktin miydi? Sen daha neler görecektin? Şöyle böyle isyanvari sözler, işte başına vurmalar, elbiseyi yırtmalar, dizlerine vurmalar, feryadı figan etmeler, bunlar nedir? İslam'ın yasakladığı şeylerdir. Az önce de belirttiğimiz gibi elbette gözümüzden yaşlar dökülebilir, ufak çaplı ağlayabiliriz. Çünkü biz insanız, bunlara müsaade edilmiş. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim vefat ettiği zaman ne yapıyor? Hüzünleniyor. Hüzünlendiği zaman gözünden yaşlar geliyor. Ve sahabe şaşırıyor, diyor ey Allah'ın Resulü, sen de mi ağlıyorsun? Çünkü bu ölü üzerine feryadı figan ile ağlama yasaklanmış. Peygamberimiz diyor ki nasıl siz bir babaysanız ben de bir babayım. Kalp hüzünlenir, göz yaşarır. Ha bunda bir sakınca yok. Bunu yapabilirsiniz. Bu zaten normal olan bir şey. Ama bağırarak ağlama, feryat ederek ağlama, işte üstüne başına vurma, saçlarını çekme, ondan sonra ağıtlar yakma, bunlar nedir? Hep cahiliye adetlerdir. Hepsi küfür adetleridir. Müslümanların yapacağı davranışlar değildir. Ve Müslümanlar bu davranışlarından şiddetle kaçınacaklar. Çünkü ne yapıyor? Bir yerde isyana geliyor. Az önce söyledik yani, bakıyorsun adam, ooo bula bula seni mi buldu, daha yaşayacaktın, daha gençtin, şöyle olacaktın, böyle olacaktın, şunu yapacaktın. Ne oluyor? Hem kendi isyan ediyor. O anda da bir duygusallık içerisinde insanlarda da böyle bir duygu oluşmaya başlıyor. Allah göstermesin, Allah korusun, ne yapıyor? Hem kendini hem de etrafındaki insanları da etkiliyor. Bu ne yapıyor? Bir günahın kapısını açmış oluyor. İşte bütün bunlardan bir mümin uzak duracak. Allah'tan sabır dileyecek. Zaten sabrettiği zaman mükafatı çok büyük. Sabır ederse sabrın mükafatı çok büyüktür. Ve hatta bir mümin gelip ona başsağlığı dilese aynı şekilde ne yapıyor? Aynı sevap da ona da veriliyor. Yani bu kadar sevabı büyük ve onunla dertleşen, derdiyle hemhal olan, o gün onu yalnız bırakmayan insanların ona taziyede bulunmaları bile ne yapıyor? Aynı sevabın o kimseye de gitmesine sebebiyet veriyor. İşte bir türlü önüne alınamayan bir şey. İşte söylüyoruz, 3'ü diyor, 7'si diyor, 40'ı diyor, 52'si diyor. Yok efendim işte çadır kuracaksın, evin önünde şu kadar kalacaksın, bir hafta kalacaksın, bir hafta yemek dağıtacaksın, şunu vereceksin, şunu yapacaksın. Bütün bunlar nedir? İslam'da olmayan şeylerdir, bidatlardır. Bakıyorsunuz gerçekten adam zaten sıkıntı içerisinde. Yakınını kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş, annesini kaybetmiş, babasını kaybetmiş, kardeşini kaybetmiş, işte bir cenaze neticede. Bu üzüntü içerisinde efendim yemek hazırlayacak, çay hazırlayacak, gelenle gidenle ilgilenecek. İslam ne diyor? 3 gündür yaz. Ama bu değildir ki bir yerde oturacaksın, toplanacaksın, her geleni bekleyeceksin. Bu değil. Niye? İslam şunu getiriyor, diyor ki sen bir insana taziyede bulunduğun zaman ikinci bir taziyeyi yapman da mekruhtur. Niye? Onun derdini tekrarlıyorsun. Acısını yeniliyorsun. Nedir o insan? Bir an önce bu sıkıntılardan kurtulacak, o atmosferden çıkacak, günlük hayatına dönecek ki psikolojik olarak rahatlasın. Ama sen bunu yapmazsan, adamın üstüne üstüne gelirsen, zavallı adam, yaşlı adam mesela saatlerce bir yerde oturuyor, insanlar geliyor, her gelen. Ha, güzel bir şey. İnsanlar gelecek, taziyede bulunacaklar. Ama en büyük taziye nedir? Onun mezarına gitmek, kabrine gitmek, cenazesini kılmak, onun için duada bulunmak. En büyük şey budur, en büyük ibadet budur, en büyük yardım budur. Ondan sonra bu işi yapamayan insanların da gelip de onu sonradan taziyede bulunabilirler. Bu normal. Ama böyle işte yerler hazırlama, 3 gün, 5 gün bekleme, bunlar İslam'ın yasakladığı şeylerdir. Bu konuda Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi'nin Büyük İslam İlmihali adlı kitabını da cenazeler bölümünde okumanızı tavsiye ederim. Hasreten çünkü ince ince meseleleri merhum işlemiş, kitabına almış. Bizim de bu konuları iyi bilmemiz lazım. Çünkü toplumsal bir olay. Bu konuda da birçok hadis-i şerifler var ki bize yol gösteriyor. Değil mi? Hani ne yapmamız gerektiğini Peygamberimiz buyuruyor. İşte bir anlık olayda yapacağımız bir hata, bir yanlış bizim çok büyük günahlar kazanmamıza sebebiyet verebilir, vesile olabilir. Ha, o andaki güzel bir tavrımız da nedir? Hem bize, hem etrafımıza, hem de vefat etmiş olan kişiye faydalar verebilir. Ve hatta ki eğer ölen kimse sağlığında demişse ki işte benim için yaz tutun, benim için ağaççılar tutun, işte benim için şöyle yapın, böyle yapın demişse, o zaman hadis-i şerifte biliyorsunuz onun feryadı figan ile ağlamaları o kimseye de ne yapar? Zarar verir. Ama o kimsenin böyle bir tavsiyesi olmamışsa, hani böyle bir şeyde bulunmamışsa, inşallah herkesin günahı kendinedir, ona bir günah ulaşmaz. Ama kendisi tavsiyede bulunmuşsa, işte şöyle yapın, böyle yapın, ben öldükten sonra şunu yapın, bunu yapın demişse, yanlış olan işleri öğütlemişse, o zaman bu da nedir? Yanlıştır. O da bu konuda sorumludur. Vebal altına girer, günah altına girer. İşte değerli kardeşlerim, bu konuda çok hassas olmamız lazım. Cenaze sahipleri çok hassas olacak. İşte efendim ben 3'ünde mevlüt okutmazsam, ben 7'sinde mevlüt okutmazsam, işte konu komşu ne der? Akrabalar ne der? İnsanlar ne der? Şimdi bakın, burada bile yapılan bir ibadetin ihlaslı olmadığı ortaya çıkıyor. Allah için olmadığı ortaya çıkıyor. Sen onlar bunlar desin diye yapmayacaksın. Ne için yapacaksın? Allah için. Allah katında sevap kazanılsın diye vefat eden insana bir fayda dokunsun diye, hem sana hem onlara hem etrafına faydaları dokunsun diye bunu yapıyorsun. Allah rızası için yapıyorsun. Peki Allah rızası için olmayan bir şeyde sevap umulur mu? Yok. Çünkü bir şey ihlaslı yapılırsa, Allah için yapılırsa onun sevabı vardır. Ama Allah için yapılmayan bir işte sevap yoktur. O zaman ne için yapıyorsun? İşte falan ne der, komşum ne der, efendim arkadaşlar ne der, çevremiz ne der? Bak babasına, anasına, nenesine, dedesine, şuna, kardeşine bir mevlüt okutmadılardır desinler. Sen Allah ne demiş ona bakacaksın. Bakın ta başta bile ibadet olmaktan çıkıyor. Yapacaksak ne yapacağız? Emredilenleri yapacağız. Ha, mali imkanı yerindedir bir kimse. Vefat edenin hayrına ne yapar? Fakir fukaraya, nerede fakir fukara varsa onlara hayır yapabilir. Yani tanır bir bildiği fakir vardır veya derler şurada fakir vardır, götürür ona verebilir. Bu ayrı bir şey. Ama insanları topluma yemek verme nedir? Bunlar mevlüt okutma, bunlar olmayan şeylerdir, bidat olan şeylerdir ve Peygamberimizin ifadesiyle niyaha olan işlerdir ki İslam bunları yasaklamıştır. Bize düşen nedir? Her hal ve harekette Kur'an-ı Kerim'e uymak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymak ve ona tabi olmaktır. O zaman huzur buluruz, güven buluruz ve o ibadetlerin sevabını alırız veya vefat edene ulaşır. Yoksa ulaşmaz. Değerli kardeşlerim, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine her zaman olduğu gibi sizlere emanetleri zayi etmeyen Rabbül Alemin'e emanet ediyor ve selamların en güzeli olan Allahu Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

hicretindi efendim. Geldin, bir yere gitmedin, bize geldin. Yurdumuza, yöremize, yüreğimize. Adımlarının hepsi bizi bize yakınlaştırdı. Uzaklıkları uzaklaştırdı çöl yolculuğun. Bizi adımladın aslında. Adımızı sonsuzluğa yazdırdın. Bizde yürüdün gerçekte. Canlarımızı canana, sevda diye yazdın. Sıdkı dost eyledin bize. Hıyanetin çöllerini aştın. Unutuşta bırakmadın bizi. Adımızı güzeller arasına yazdırdın. Yürüdün, geldin. Yesrib'i Medine'ye çevirdin. Eşiğimize medeniyet getirdin. Evimize geldin. Boş evlerimizi sıcacık yuvamız eyledin. Rahmetin göklü yağmurunu indirdi kalplerimize. Merhametten çınarlar diktin gönüllerimize. Vardan öte vara yar eyledin. Ölümden ürperen canlarımızı. O gün orada rüzgarın eşi benzeri olmayan o hasreti fısıldadığı yerde, o gün orada gün ışıklarının bütün zamanların en parlak yıldızına hoş geldin dediği yerde, o gün orada nicedir susuz ruhların billur ruhunu su gibi yudumlamayı umduğu gölgede, o gün orada dağları tebessüm ettiren, güneşin yüzünü güldüren, kalplere hiç bitmez teselliler getiren sıcacık gölgenin ufka sokulduğu yerde, yolunu gözleyen çocukların suratında kirli sarı bir çöl tozu olmalıydım. O gün orada olmalıydım. Tala'l bedru aleyna diyen genç kızların nefesinden savrulmuş bir ah olmalıydım. Ah, o gün orada olmalıydım. O gün orada senin kutlu bakışını karşılayan yaşlı gözlerin üzerinde incecik bir kirpik gölgesi olmalıydım. O gün orada sevinçten kısılmış seslerin çarpıp erildiği duvarlarda, eskimiş bir taşta ben olmalıydım. O gün orada olmalıydım. Olamadım. Ne gam, bugün buradayım. İlk senin dudağından duyduğum kutlu sözün kucağında ağırlanıyor kırık kalbim. Yetim değilim. Rabbim beni terk etmedi, bana küsmedi de. İlk senin nefesinden indirilen söz yağmurunun ellerinde filizleniyor ümitlerim. Şaşkın değilim. Sonralarım öncelerimden daha güzel olacak. Her gün daha güzel, daha da güzel olacak. İlk senin sesinden yankılanan kutlu sözün güneş yüzlü tebessümüne koyuyorum boş avuçlarımı. Sahipsizdi. Rabbim bana verecek, hoşnut edecek beni. Öyle ki daha fazlasını isteyemez olacağım. Bugün buradayım. Yürüdüğüm yer kadar yakınım sana. Ne güzel ki ayetleri okudukça ağız birliği ediyorum seninle. Senin açtığın kıbleye dönüyorum yüzümü. Yüz aklığı alıyorum secdelerimde. Senin durduğun yerde duruyorum kıyamlarda. Hatırını, hatıranı ete keliye biliyorum. Can diye ayakta tutuyorum.
senin ıslandığın yağmurun altında ıslanıyorum. Rahmete dokunuyorum damla damla. Çorak yüreğim ıslanmayı umuyor yağmurunda senin müjdelerinin. Katran karası gecelerim veda tepelerini bekleyen çocukların gözlerinden hasret emiyor. Aranızdadır Allah'ın elçisi haberini. İçmeye, içmeye eğiliyorum. İmanı sevdiren yüzünde siliniyor tereddütlerim. Hicret müjdesi bekliyor. Vuslatını gözlüyor hasretlerim. Kaybolduk. Bakışımdan uzağa düştük. Geceyi gündüzle karıştırdık. İnci mercanı dağıttık. Elimizde sedeflerle kaldık. Ballar balını yağmalattık. Boş kovanlarla avunduk. Kıyıların efsununa kandık. Denizlerden olduk. Ey sevgili, ey sevgili. Öğütlerinin güneşi doğduğunda Nuşirevan'ın sarayı gibi sarsılmalıydı. Savunma hatlarımızı terk etmeli. Ne kadar taş varsa kalbimizde dökmeliydi. Rahmeti düşürdük avuçlarımızdan. Şükürden pınarlara değmedi dudaklarımız. Şefkat kanatlarını açamadı göğsümüzde. İffetimiz Yusufça kuyulardan geçemedi. Şimdi perişanız. Suçlu arıyoruz aynalarda. Adımızı suçlular hanesinden sildirir misin? Ey sevgili. Bilemedik. Seni sevmenin ruhumuzu ateşlerden kurtardığını. Çağın ümit yoksulu aklına, teselliye muhtaç ruhuna seni anlatamam. Senin sevdiğini sevmenin, senin sevildiğin gibi sevilmenin sonsuz serinlik ve selamet olduğunu fark edemedik. Seni aramızda bilip çağın yangınlarına sular taşıyamadık. Geç kaldık. Gül yüzünde gül eyler misin alevlerimizi? Gözlerin nice gözlerin göz aydınlığı. Körlüklerimiz senin bakışınla açıldı. Gönlümüzün çorağında hep taşlar çoğaldı. Yağmuru da ıslatan sen değil misin yağmurlar güzeli? Yağ, yağ ki gözyaşlarımız da utansın. Bu firaktan bu gönül biçare, bu gönül yaslı, yerle gök arası tereddütlerdeyiz. Yıldızı alınmış geceler gibi, ışık değmemiş, hüzünlerin arefesinde, korkuların terkisindeyiz. Sesimizi kıstık, nefesimizi tuttuk, sözü kutlu dudağına emanet ettik. Uzaklarımızı çağrınla yakın eder misin? Tuzaklarımızı gül yüzünde bozar mısın? Bu gönül Beytullah, bu gönül yüce, nice zaman oldu dargındır bize. Zindan olmuş kelimeler ülkesi, can vermez söze. Ey sevgili, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Heybesi boş, ruhu sarhoş biz yitikleri, kereminle yeniden kucaklar mısın?

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 7. Cüz.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: 91.0
1: Son bir karanfil Tarih gibi. Radyo. Nazlı Filiz, acuze beddualar evinden çıkıyor sahnesine ama sarmaşıkların. Kapı aralığında büyüyen yaslı Ebru, çekiyor bağrındaki zifiri hançerini, ölümün eksenine yürüyen aşıkların. Yine mi bir yanardağ içinde kalacağım? Şuh bir karanfil midir bulutların içinden ölü bir serçe gibi yüreğime dokunan? Ah yine mi sonbahar sararıp solacağım? Çöllerde yalnız benim şiirimdir okunan.

Ey ipek gülüşlerle bahtıma düşen hayal, sen de mi koyacaksın beni karanlığımda? Tutuştu yalnızlığım alev alev yanımda mı koyacaksın beni karanlığımda? Tutuştu yalnızlığım alev alev yanımda. Ya bir süre ya...

Bu derde neden hala tütüyor ocağı gariplerin, iniyor cihan şu muğul aydınlıklara perde. Semender boşluğuna köz taşır atlıların, rahminde kıyametin muamma ıssızlığı. Acılar mahkumudur çılgın karartıların, nerede o cezve ki anlasın martıların, bir kalbin denizinde çektiği yalnızlığı.

çilekeş ve sitemkar anılarla beraber bir haber bekliyorum ötelerden, bir haber. Yanardağ tohumları yeşeriyor acımdan. Kapısının önünde kul olduğum muamma son bir karanfil gibi düşüyor avucumdan. Taşıyacağım seni. Kan kokulu vadilerden geçerken, yadellerde kahır suyu içerken taşıyacağım seni. Ey ruhuma ipeğin giydirilen gömleği, sütten kesilince sen ölesiye ağlayan çocuğun sütü, kuşku limanlarında denizi yüreğime bağlayan gemi, marazi bir göğün yaralı kuşlarını binbir çiçek tozuyla okşayan gül merhemi, acılar içimde tünel açarken, hatıralar avucumdan uçarken taşıyacağım seni. Baharın tükeniyor yanan bir orman gibi, küllerinin altında yine sonsuz bir bahar, tutuşan bir ciğerden yayılan duman gibi, yine seninle dolu kan tüküren aynalar. Kapansa da fil dişi kapıları kalemin, bakışlarım şiirin sarayını kuruyor. Bir yanında kopuyor fırtınası elemin, bir yanında sahile okyanuslar vuruyor. Kahpe düşman ağusunu saçarken, kara bahtım kefenimi biçerken taşıyacağım seni. Hanedan titreşimi sardı kelepçeleri, eski bülbül kafesi, nargile sarhoşluğu garip bir uğultuyla yayıldı beynimize. Çaresizlik ruhların en sersefil boşluğu, mosmor kesildi yine sarı sabır taşları, kabusa dönmek üzere sefih Leyla düşleri. Bulutlar kemirirken nazlı gök kuşağını, istila buğdayları döküyor başağını. Yaz çiçeği kara kışı seçerken, çöl aslanı tilkilerden kaçarken taşıyacağım seni. Ey masallar çağının yosunlu mağarası, yuvasız kalınca sen ıssızlığa tüneyen kurdun yuvası, rüya tuzu damardaki tıkanma, ateş böceğinin solgun duası, kızıl mermerlerin intiharında devlerin saçına düşen yıldırım, bensizliğe giden tozlu kaldırım. Gece gündüz derdin ile açarken, mahzun melul buralardan göçerken taşıyacağım seni.

Aşk ipek bir karanlıktır. Düşer kirpikleri kınalı bakışlardan, yedi renkli yağmur damlası gibi yıldızlar ki ıslanmamıştır. Kuğuları aldatılan göllerde unutulmuş dünyaları arayan bulutlar ki uslanmamıştır onlar. Aşk ipek bir karanlıktır. Gözleri ışıldar yolların kıvrımlarında, umutlar ki paslanmamıştır onlar. Çeker uzakları yakına rüzgar, çiçekler toprakta bengi su kokar, gölgelere yaslanmamıştır onlar. Yüreğinde deniz taşıyanların destanı okunur kaldırımlarda, sevdiğine nazlanmamıştır onlar.

Dinliyorum ruhumu, gurbetten usanmışım. Bunca dağ ıslahaya dayanırım sanmıştım. Her yeri vatan saymada meğer aldanmışım. Herkesle hemdem olacağıma inanmıştım. Milli ikbalimize koşarken nefes nefes, ülkemde yaşayıp orada ölmek hayalimdi. Bir gam melodisi bu yerde duyduğum her ses. Yutkunuyorum belirsiz duygularla şimdi.

Hiç bilmem gönlümün bu sevdadan bıktığını. Yer yer bükülmüş olsa da irademin kaddi. Kim görmüş Mecnun'un Leyla'yı bıraktığını. Hep bu oldu dünyada düşüncemin serhaddi. Bir buz gibi gözümde her sabah doğan güneş. Kabuslar gibi çöküyor çökünce her gece. Gündüzler burada kabir karanlığına eş. İnsanlar ufuksuz, hayatsa tam bir

Renkler bir darlığın ağında, hepsi de gri. Anlamsız birer tümsek o koca gökdelenler. Duygular derbeder, düşünceler serseri. Bir hiçe bağlı burada doğanlar, ölenler. Üzgünler monoton, bayramlarsa bir karnaval. Adeta bir çöl gibi bana bu koca diyar. Izdırap, tam ızdırap. Neşenin rengi melal. Hazanla inim inim duyduğum yaz, bahar. Vermiyor bencesini zevku safanın hayat. Fecre kapalı sanki gönlümdeki tepeler. Hep ümide koşsam da sarsılıyor hissiyat. Kaplıyor ufukları siyah siyah perdeler. Yok yaşamanın bu ülkede ölümden farkı. Sisli, dumanlı geçiyor inatına zaman. Hiç duyulmuyor hayattan dinlediğim şarkı. Tın tın nabızlarımızda, ruhumdaki hafakan. İç murakabe deyip kendimi dinliyorum. Gördüğüm çerçevede yapayalnız efkarım. Bir mum macerası yanıyor ve eriyorum. Olsaydı aydınlatmak bari yanarken karım.

sen ben desin Nefrat, aradan vahdeti kaldır, milletler için işte kıyamet o zamandır. Mazilere in, mahşeri edvarı bütün gez, kanunu ilahi göreceksin ki değişmez. Tarih, o bizim eştiğimiz kanlı harabe, saklar sayısız lahd ile milyonla kitabe. Taşlar ki biner parçadır üstünde zeminin, manayı perişanı birer nakş-ı cebinin. Eczasını birleştirebildinse elinle, gel şimdi o elfazı perakendeyi dinle. Her hufre bir ümmet, şu yatanlar bütün akvam, encama bu ahengi veren aynı serencam. Ey zair-i avare, işittin ya, demek ki birmiş bütün ümmetlerin esbab-ı helaki. Lakin bilemem, doğru mudur eylemek işhat? Mazileri, mazideki milletleri, heyhat! Bir nesleki eyyamı asırlarca vekayi, etmek ne demek vaktini tarih ile zayi? Boştur hele ibret diye amakı tecessüs, ayat-ı ilahi dolu afak ile enfüs. Bunlarda tecelli eden esrara bakanlar, ümmetler için ruhu beka nerededir anlar. Bilmem neye bel bağlayarak hayr umuyorduk. Bizler ki o ayata bütün göz yumuyorduk. Dünyada nasihat mi olur şarka müessir, binlerce musibet yine haip, yine hasir.

Ey milleti merhume, güneş battı uyansan. Hala mı hükümetleri, dünyaları sarsan seylabelerin sesleri, afakın enini asara süren uykun için gelmeden inni. Efradı hemen milyar olur bir sürü akvam, temini beka namına eyler durur ikdam. Bambaşka iken her birinin ırkı lisanı, ahlakı, telakkileri, iklimi cihanı, yekpare kesilmiş tutulan gaye içinde, vahdetten eser yok bir avuç halkın içinde. Post üstüne hem kavgaların hepsi nihayet, hala mı boğuşmak, bu ne gaflet, ne rezalet. Hürriyeti aldık dediler, gaybe inandık. Eyvah, bu bazıçede bizler yine yandık. Cemiyete bir fırka dedik, tefrika çıktı. Sapsağlam iken milletin erkanını yıktı. Turan ili namıyla bir efsane edindik. Efsane fakat gaye deyip az mı didindik? Kaç yurda veda etmedik artık bu uğurda. El verdi gidenler, acıyın eldeki yurda.

Nizar evladı, yetişin ey Nizar oğulları. Yemenliler de, yetişin ey Kahtan oğulları dedi mi, hemen tepelerine felaket iner, hemen Allah'ın nusreti üzerlerinden kalkar. Hepsine birden de kılıç musallat olur. Üç beyinsiz kafanın derdine 3 milyon halk, bak nasıl doğranıyor. Kalk baba, kabrinden kalk. Diriler koşmadı imdadına, sen bari yetiş. Arnavutluk yanıyor, hem bu sefer pek müthiş. Tek kıvılcım kabarıp öyle cehennem kustu ki hemen kol kol olup sardı bütün bir yurdu. O ne yangın ki ocak kalmadı söndürmediği. O ne tufan ki yakıp yıktı bütün vadiyi. Aşina çehre arandım, o meğer hiç yokmuş. Yalınız bir kuru çöl var ki ne sorsan hamuş. Aşina çehre de yok, hiçbirinin yadı da yok. Yakılan bunca hayatın hani ecsadı da yok. Yoklasan külleri altından eminim ancak kömür olmuş 2-3 parça kemiktir çıkacak. Baba, en sevgili annen, o senin öz vatanın olacak mıydı feda hırsına 3 kaltabanın? Dedemin sürdüğü, can ektiği toprak gitti. Öyle bir gitti ki hem bir daha gelmez ebedi. Ne olurdun bunu kalkıp da göreydin acaba? Meşhedin beynine haç saplanacak mıydı baba? Ne felaket, dönüversin de mesacit ahıra, hırvatın askeri tepsin çıkıp üstünde hora. Bari bir hatıra kalsaydı şu toprakta diri, yer yarılmış, yere geçmiş şu heda türbeleri. Nerede olsam çıkıyor karşıma bir kanlı ova, sen misin yoksa hayalin mi vefasız Kosova? Hani binlerce mefahirdi senin her adımın, hani sinende yarıp geçtiği yol yıldırımın, hani asker, hani kalbinde yatan şah-ı şehit. Ah o kurban zafer nerede bugün, nerede o iğit? Söyle meşhed, öpeyim secde edip toprağını, yok mudur sende muradın 2-3 damla kanı? Ah meşhed, o ne? Sahandaki meyhane midir? Kandilin görmüyorum nerede, şu peymane midir? Ya hariminde yatan şapkalı sarhoşlar kim? Yoksa yanlış mı? Hayır söyleme, bildim, bildim. Basacak mıydı fakat göğsüne sırpın çarığı? Serilip yerlere binlerce şehidin sarığı, silecek miydi en alçak neferin çizmesini? Dürtecek miydi geçen leş gibi her limesini? Ya şu 3 parçalı bayrak dikilirken tepene, neye indirmedi, kim çıktı bu halkın önüne? Hani milletlere meydan okuyan kavmi Necip, görmedim bir kişi, tek bir kişi meydanda, garip. Hani haysiyetinin gölgesi çiğnense eğer, olmadan 3 kişinin, 5 kişinin huunu heder, kahraman gayzı yatışmaz, kanı coşkun efrat. İşte haysiyeti kavmiye muhakkar, berbat. Hani namahreme ben söyleyemem kızlarımın, karımın ismini, hem öldürürüm sorma sakın diye tahrir-i nüfus istemeyen er kişiler. Hani göstermediler eski celadetten eser. Fuhşu ilaya koşan bir sürü namert öteden, ne selamlık ne harem dinlemeyip çiğnerken, hani ey kavme esaret zede muhtariyet, korkarım şimdi nasibin mütemadi haybet. Hani ey unsuru bir rabıta istiklalin, ebediyen sanırım söndü bütün amalin. Hani başkımcıların kurduğu yüksek hülya, seni yıllarca avutmuş da o melun rüya. Uyumuştun, ya uyansaydın eder miydi tebaa, mülkü birdenbire afaka çöken kanlı sabah? Karadağ haydudu,
Sırp eşeği, Bulgar yılanı. Sonra Yunan iti çepçevre kuşatsın vatanı. Tarumar eyleyiversin de bütün ordumuzu, bizi kovsun elimizden alarak yurdumuzu. Kimsesiz ailelerden kimi gitsin bıçağa, kimi bin türlü fecaatle çekilsin kucağa. Birinin ırzı heder, digerinin hunu helal. İşte ey unsuru isyan, bu elim izmihlal, seni tahrik eden 3-5 alığın marifeti. Ya neden beklemiyordun bu rezil akıbeti? Hani milliyetin İslam idi, kavmiyet ne? Sarılıp sımsıkı dursaydın ha milliyetine. Arnavutluk ne demek? Var mı şeriatte yeri? Küfür olur başka değil kavmini sürmek ileri. Arabın Türk'e, Laz'ın Çerkes'e yahut Kürde, acemin Çinli'ye rüçhanı mı varmış? Nerede? Müslümanlıkta anasır mı olurmuş? Ne gezer? Fikri kavmiyeti tel'in ediyor peygamber. En büyük düşmanıdır ruhu nebi tefrikanın. Adı batsın onu İslam'a sokan kaltabanın. Şu senin akıbetin bin bu kadar yıl evvel sana söylenmiş iken doğru mudur şimdi cedel? Artık ey milleti merhume, sabah oldu uyan. Sana az geldi ezanlar diye ötsün mü bu çan? Ne Araplık ne de Türklük kalacak, aç gözünü. Dinle peygamberi zişanın ilahi sözünü. Türk Arapsız yaşamaz. Kim ki yaşar der delidir. Arabın Türk ise hem sağ gözü hem sağ elidir. Veriniz baş başa, zira sonu hüsran-ı mübin. Ne hilafet kalıyor ortada billahi ne din. Medeniyet size çoktan beridir diş biliyor. Evvela parçalamak, sonra da yutmak diliyor. Arnavutlar size ibret olacakken hala ne bu şuride siyaset, ne bu fasit dava. Görmüyor gittiği yanlış yolu zannım çoğunuz. Size rehberlik eden haydudu artık kovunuz. Bunu benden duyunuz. Ben ki evet Arnavut'um. Başka bir şey diyemem. İşte perişan yurdum.

0: Gönlümüzden
1: sen gönlümüze, zerrenin her dönüşüne her an yön verirsin. Sen yokluğumda ettiğim var olma duamın delilisin. Sen varlığı tereddütlerden kurtarıp en güzel hale yönlendirirsin. Beni doğru yola ilet. Yolunu göster bana. Yollarını açık et. Hidayetini ver bana. Şaşkınlığımı tedavi et. Delilini gönder bana. Kalbime nazar et. İstediklerimi ver bana. Beni yeniden var et. Cennetini ver bana.
2: Ya Hak,
1: sen gerçekler gerçeğisin. Senin hatırına gerçek olur gerçekler. Senin adaletinle doğrulur eğriler. Hakkın hakkı sendedir. Gerçeğin aslı sendedir. Haklıların hakkı senin yanındadır. Doğruların doğruluğu senin sayendedir. Hakkı hak bilmekle rızıklandır beni. Eğriltme kalbimi. Saptırma aklımı.
2: Ya fa'il.
1: Hiçbir şey kararında değil. Hayat bir gidip bir gelmededir. Varlığa gün yüzü yok. Varlık evi bir yıkılıp bir yapılmadadır. Hiçbir şey sabit değil. Zerreler var yok arasında salınmadadır. Hep dilediğin oldu. Şimdi dilediğindir olan. Şüphesiz ki dilediğin olacak. Razı olduğunu dile bana. Dilediğine razı eyle beni.
2: Ya Falik.
1: Sen her şeyi yokluğun karanlığından sıyırıp alırsın. Hiçliğin kabuğunu yırtıp varlığa vardırırsın. Kalbime sevdalar koyar, ruhumu ebede açarsın. Meyvelendir şu kısa ömür ağacımı. Sonunda cennetine doğru eğileyim. Dallanıp budaklandır sevdalarımı. Cemalini görüp de sevineyim. Semaya doğru yükselt köklerimi. Tuğba olup cennetine gireyim. Perdeler kapladı ufkumu. Gözümü aç ki seni göreyim. Ayrılıklar parça parça eyledi kalbimi. Benimi yırt ki seni bileyim. Sonsuz mutluluklara aç kalbimi. Hüzünsüz ve korkusuz sevebileyim. Nefsimin kabında bırakma beni. Kabuğumu kırın.

ve salatil kaime. Erti Muhammeden il vesilete vel fazilete ve dereceten rafiya. Ve ba'thu mekamen mahmuden illezi ve'atte inneke la tuhliful mi'at.

0: Ey şu mübarek ezanın ve kılınmak üzere bulunan namazın Rabbi olan Allah'ım! Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselama vesileyi ve fazileti ihsan et ve onu kendisine vaat buyurduğun makamı mahmuda eriştir. Şüphe yok ki sen vaadinden dönmezsin.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: gönlümüzden gönlünüze.
1: Ya Hakem, diyor. Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları der.

bilmedim değil. Kaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin.

sevsin seni gönüller. Artık kıymetin bilsin. Neşroldukça nurların, naşirlerin sevinsin. Affet bizi üstadım, seni çok seviyoruz. Artık kadrin kıymetin bizler de biliyoruz. Bizler

0: Allah'ı çok zikreden, onu hamd ile tesbih eden nice kullar vardır. İşte böylesi kullardan biri olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri seher vakitlerinde Allahu Teala'yı şu ifadeleriyle tesbih ediyordu.
1: Tesbih ederim ebedi olan ve ebediliğine son olmayan Rabbimi. Tesbih ederim bir tek olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Rabbimi. Tesbih ederim gökleri direksiz olarak yükselten Rabbimi. Tesbih ederim yeryüzünü durgun su üzerine döşeyen, bütün yaratıkları yoktan var eden ve sayılarını bilen Rabbimi. Tesbih ederim bütün canlıların rızıklarını taksim edip de hiçbirini unutmayan Rabbimi. Tesbih ederim arkadaş, eş ve çocuk edinmekten münezzeh olan Rabbimi. Tesbih ederim beni gören, yerini bilen ve beni rızıklandırarak beni unutmayan Rabbimi.

0: 91.9
1: Öyle değildi bu türkü, bilirim. Bir de içime her istasyonda duran, sonra tekrar yürüyen bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek, bazen gelmesi beklenen, bazen ansızın çıka gelen haberler bilirim, mektuplar bilirim. Gamdan dağlar kurmalıyım, kayalar kelimeler olan. 42. saymalıyım, 40 gün hüzün boşaltan omuzlarıma, saçlarıma. Saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından, baştan ayağa ıslanmalıyım. Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım. İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerinde birden alıverirler kara haberini, okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarının. Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş bir şarkıdan bir kelime düşüverince içlerine, karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin, beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan ya da melal denizi parkların ıssız yerlerinde, örneğin Hint Okyanusu gibi derin, İsyanın kapkara sularına dalan. Nice akşamlar bilirim ki karanlığını bir millet hastanesinde 9 kişilik kadınlar koğuşu koridorunda başını kalorifer borularına gömmüş beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır.

bir de baharlar bilirim. Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği. Anadolu bozkırlarında İstanbul'dan çıkıp Diyarbakır'a doğru tekerleri yamalı asfaltları bir Ağustos susuzluğu ile içen cesur otobüs pencerelerinden bilinçsiz bir baş kayması ile görülen evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken diğer ellerinden sarkan yemyeşil bir soğanla gelen. Yazlar bilirim, memleketime özgü. Yiğit köy delikanlılarının incir çekirdeği meselelerle birbirlerini kurşunladıkları. Birinin ölü dudaklarından sızan kan daha kurumadan üstüne cehennem güneşlerde göğermiş mor sinekler konup kalkan. Diğeri kan ter içinde yayla yollarında. Mavzerinin demirini alnına dayamış, yüreği susuzluktan bunalan, içinden mapushane çeşmeleri akan, ansızın parlayan keklikleri jandarma baskını sanıp apansız silahına davranan nice delikanlıların figüranlık yaptığı yazlar bilirim, memleketime özgü. Güzler bilirim, ülkeme dair. Karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir. Kala kalmış bir kıyıda, melul ve tenha, kalbim gibi. Kaybolmuş daracık ceplerinde elleri, titreyen kenar mahalle çocukları. Bir sıcak somun için, yalın kat bir don için, dökülürler bulvarlara. Yapraklar gibi. Kadınlar bilirim, ülkeme ait. Yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak, göğüsleri Çukurova gibi mümbit, dağ gibi otururlar evlerinde. Limanlar gemileri nasıl beklerse öyle beklerler erkeklerini. Yaslandın mı, çınar gibidir onlar. Sardın mı,

0: İsyan şiirleri bilirim sonra. Kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden. Harfler harp düzeni almıştır mısralarda. Kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır, kimi bir soygun sofrasında ışıklı salonlarda hırsızın gırtlağına tıkanmıştır. Müslüman yürekler bilirim daha. Kızdı mı cehennem kesilir, sevdi mi cennet. Eller bilirim haşin, hoyrat, mert. Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her karışı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, tüm insanlar, kardeşlerim, sonra sen gelmelisin dilimin ucuna. Adın gelmeli, adın kurtuluştur ama söylememeliyim. Can kuşum, umudum, canım sevgilim.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.